0: yollarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bu yüzleri sevdim hep sır. Duyan olmadı, kalan olmayı tercih etmedim aşk benim.

yıllar olsun. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ümrümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin, başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Selamlar tüm dinleyenlerimize, güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar ve Çay Şekeri programı öncesi saat 5 ile 6 arası işte güne hazırlanma saatinde sizinleyiz efendim. Güzel şarkılarla başlıyoruz, güzel şarkılarla adımımızı iş yoluna atıyoruz veya gece vardiyasında olanlar işi güzel şarkılarla bırakıyoruz. Mutlu sabahlarınız olsun, kolay sabahlarınız olsun. Hoş geldiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Günlerden Cuma 2 Ekim tarihini yazıyoruz. Yarın her yer kapalı. Yarın iki Almanya'nın birleşme yıl dönümü Tage Deutschen Einheit. Dolayısıyla resmi tatil olduğunu hatırlatmak isterim. Bize ulaşabiliyorsunuz 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar diliyorum herkese, günaydın.

Mutlu sabahlar, merhabalar, merhabalar. Artık Ekim ayındayız. Benzin fiyatı biraz ucuzladı. Geriye bıraktığımız haftalara göre akaryakıt vergisindeki indirim sayesinde artık özellikle tabii havalarda serinliyor. Kış sezonuna doğru da ilerliyoruz. Kalorifer yakma sezonu başlıyor. Kalorifer giderleri, ısınma giderleri çok artmış Almanya'da. 2021'e göre bu enerji krizinden önce, Rusya-Ukrayna savaşından önce özellikle ki fiyatlarla şimdiki ısınma masrafları karşılaştırılmış. İnsanlar daha az kalorifer yakmasına rağmen ortalama %45 daha fazla kalorifer için, yakıt için para harcamış değerli dinleyenler. Onun için sizlere bol bol sıcak şarkılar gönderiyorum ki ısınma faturaları biraz daha düşük gelsin. Kolaylıklar, günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

milli maç var. Bu akşam Türkiye Belçika ile karşılaşıyor. Deplasmanda 20.45'te oynanacak bu maç. ATV ekranlarından izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ilk iki maçını kaybeden millilerde bir mağlubiyet daha gelirse o zaman Montella gidecek gibi görünüyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, hatta Türk milli takımının başına Fransa'nın ünlü eski oyuncusu ve geriye bıraktığımız zamanlarda da antrenörlüğünü yapan, bir zamanlar Fransa'nın kaptanları da yapan Didier Deschamps'la bile görüşmelerin yapıldığı, ama Deschamps'ın bu görüşmelerde milli takımı çalıştırmayı reddettiği, şimdilik bir iş düşünmediği ileri sürülüyor. Spor medyasında bu haberler yer alıyor. Güzel ve keyifli bir sabah diliyorum herkese. Ben Serdar.

Berlin'deki eyalet parlamentosu seçimlerinden sonra dün ilk kez Sol Parti, Yeşiller ve SPD partileri Berlin'de koalisyon ortaklığı ön görüşmeleri için bir araya geldiler. Bu dün çok konuşuldu. Özellikle birçok konuda anlaşabiliyorlar ama bilhassa büyük konut şirketlerinin devletleştirilmesi, daha doğrusu kamulaştırılması konusunda fikir ayrılığı var partiler arasında. Görüşmeler devam edecek. Güzel sabahlar diliyoruz.

Almanya'da küçük konutların metrekare fiyatı giderek artıyor imiş. Bilhassa yalnız yaşayanlar ya da öğrenciler için bu masrafları karşılamak çok ama çok zor. En pahalı şehir Münih. Münih'te 30 metrekarelik bir daire için insanlar 880 euro kira ödemek zorunda kalabiliyorlarmış. En ucuz şehir ise Chemnitz çıktı. Chemnitz'te ortalama 30 metrekarelik bir daire için insanlar 280 euro para harcamak zorundaymış. Ucuz ev arayanlar Chemnitz'e gidebilir. Güzel sabahlar.

Hoş geldiniz. Mutlu güzel sabahlarınız olsun. Saat 10'a kadar beraberiz. İş yerlerinde olanlara selamlar tabii ki. Hayırlı işler sizlere. İşi bitirenler, işten çıktım diyenler iyi istirahatler. 030 217 900

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Emre Fel henüz 10 yaşında. Metropol FM'de. Sıla'yla Hayran'la devam ediyoruz. Günlerden cuma, haftanın son iş günü. Saatlerimiz 6.16 şu an. Günaydın.

ATV'den maçı saat 20.45 itibariyle spor severler izleyebilecekler. Dün akşam da Almanya'nın maçı vardı. Almanya'da Jürgen Klopp'un yönetiminde 3. maçında ilk galibiyetini alabildi. Sırbistan'a 2-0 yendi Almanya. Dün akşam oynandı bu maç. Bu akşam da dedim ya hani Türkiye Belçika ile oynayacak. Eğer bu maçı da kaybedersek o zaman Montella'nın işi çok zor gibi geliyor vallahi bana. Montella'nın bilmiyorum. İçime öyle doğuyor. Sanki son maçı gibi olabilir eğer Türkiye Belçika'ya yenilirse hele de bir de fark falan da gelirse. Çünkü son maçlarda Türkiye pek iyi oynayamadı. Çok da gol yedi. İtalya maçında özellikle. Bakalım. Başarılar diliyoruz Türkiye'mize saat 20.45'te ATV ekranlarında. Bu akşam Belçika Türkiye.

Sıladan hayran Metropol FM'de oldu ve bu akşam Türkiye Belçika ile oynuyor. Saat 20.45'te Uluslar Ligi 3. maçında Türkiye deplasmanda olacak.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

0: Nasıl uyuyorsun? Gülden mutlu valla şu an. Yastığa yorgana bile gerek yok, öyle buyurun ki. Şu an benim gibi erkenci olanlar, bütün sabahçılar aynı şeyi söylüyordur. Niye uyuyamayayım ya? Allah Allah. Başım yastığa çeyrek kala uyurum. Yedinci rüyamda olurum. Sıkıntı yok. ARD Deutschland Trend yapılmış. Hükümetin çalışmalarından ne kadar memnunsunuz ey vatandaş? Başbakandan ne kadar memnunsunuz ey vatandaş? Bu sorulmuş Almanya'da insanlara. Cevabını Merz herhalde görmek istemez. Birazdan bakacağız buna değerli arkadaşlar. Kaçırmayın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Sezen Aksu, Aşk Dansı. Güzel sabahlar diliyoruz herkese. Merhabalar, günlerden cuma, haftanın son iş günü. Yarın her yer kapalı. Yarın 3 Ekim tatili, değerli dinleyenler, hatırlatalım. Pazar günü ama bazı alışveriş yerleri açık olacak. Bazı yerlerde Verkaufsoffener Sonntag. Onu da yine hatırlatalım. Bulunduğunuz bölgelerde onu araştırın. Yakınlarınızdaki alışveriş merkezleri açık olabilir. Alışveriş yerleri açık olabilir. Pazar günü. ARD Deutschland anketi yapılmış. Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltilmiş ve AfD birinci parti konumunda. İslam karşıtı, Müslüman karşıtı, göçmen karşıtı söylemleriyle AfD puan toplamaya devam ediyor. Diğer partiler de işi eline, yüzüne, gözüne bulaştırmak deyimi vardır ya, bunu yapmaya devam ettikçe AfD'nin de oyları artıyor abi. Böyle bir durum var. AfD %27'de görünüyor. Son ankete göre bir değişiklik yok. CDU, CSU %21 puan kaybetmişler son ankete göre. Yeşiller 3. sırada 1 puan kazanmışlar, %16'dalar. SPD %13'te, Sol Parti %11'de görünüyor, FDP'de %4'te görünüyor. Peki Almanya'da hükümetin çalışmalarından memnun musunuz sorusuna? Vay be, hala insanların %10'u hükümetten memnunum diyor. Hangi Almanya lan orası? Peki siyasetçi popülaritesi, en popüler siyasetçi kim diye sormuşlar. Hangi siyasetçiyi seviyorsun? Savunma Bakanı Boris Pistorius en sevilen siyasetçi ya da en popüler siyasetçi diyelim. Dışişleri Bakanı Vadeful 2. sırada, İçişleri Bakanı Dobrindt 3. sırada. Ondan sonra AfD'nin başındaki isim Tino Krupala geliyor 4. sırada. Maliye Bakanı Lars Klingbeil %20'de 5. sırada. Friedrich Merz'i göremedim ya. Friedrich Merz %10'da. Almanya'da insanların sadece %10'u Friedrich Merz'i seviyormuş ya. Bu %10 ne demek biliyor musun? Merz 10 kişiyle yemek yemeye gitse, Merz 10 kişi bir yemeğe gidiyorlar. Masada sadece Merz'i seviyor. O da kendisi.

Acemi Balık, İrem Derici, Of Aman Nalan'ın en keyifli, en güzel şarkılarından bir tanesi ama İrem Derici'ye de yakışmış valla. 6.43 saatlerimiz. Ardi Deutschland Trend'e bakmaya devam edelim. Almanya'da insanlara sormuşlar. Almanya'nın durumundan umutlu musun yoksa tedirgin misin sorusunu sormuşlar. İnsanlar da tabii ki umutluyum dememişler, tedirginim demişler. İnsanların %86'sı Almanya'nın şu halinden, şu durumdan tedirginim diyor. %86'sı, sadece %12'si umutluyum diyor. Peki neden tedirginsin? Özellikle partilerin Almanya'daki önemli siyasi sorunlara cevap bulamaması, bu sorunları halledememesi beni çok tedirgin ediyor diyenlerin oranı %84. Ya da yapay zeka üzerine kontrolü kaybetmemizden korkuyorum diyenlerin oranı %66. Bundan tedirginmiş insanlar. Veya Trump'ın politikaları Alman yetkiler diye korkanların oranı %66. Ve iklim, küresel ısınma, iklim değişikliği hayatımızı mahvedecek diye düşünenlerin oranı da %60'mış. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Başka hangi sorunları, neleri sorun ediyorsunuz, nelere kafanızı takıyorsunuz diye sormuşlar. Rusya başka Avrupa ülkelerine de saldırabilir endişesini taşıyanların oranı %54. Hayat standardımızı uzun vadede koruyamayacağız diye düşünenlerin oranı %51, yarısından fazla insanların bundan da korkuyor. Ve Almanya daha fazla yabancı gelir diye endişe duyanlar da var. Bunların oranı da %46'lardaymış değerli dinleyenler. Onun için Almanya'nın durumundan hiç ama hiç umutlu değilim diyenlerin sayısı bir aylık fazla, %86 da kıymetli dinleyenler. Mersin popülaritesi %10'da 3 puan daha kaybetmiş, %13 dedi. Hiçbir zaman bir başbakanın popülaritesi popülarite olduğunun ki bu kadar düşmemişti. %10 ne demek? Mertz 9 kişiyle beraber yemeğe gidiyor. 10 kişi masada oturuyorlar. Masada Mertz'i seven tek bir kişi var. O da Mertz'in kendisi. O kadar yani. Düşün, anne, baba, akraba, kuzenlerle yemeğe gidiyor. %10 ne demek? Deutsche Bahn'ın vaktinde gelmesi daha büyük bir olasılık.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Hande Yener benden bir tane daha yok Metropol FM'de. Guten Morgen, herkese selamlar. Güzel bir gün diliyoruz. Günlerden cuma, haftanın son iş günü, işleri bitiriyoruz. Hafta sonu kapıda, tatil de kapıda aslında. Yarın cumartesi günü olmasına rağmen tabii ki çalışacak birçok insan var normalde, ama yarın tatil, resmi tatil. Yarın çalışacak olanlar tabii ki bu durumdan memnun. Ama normalde yarın çalışmayacak olanlar da lan tüh, keşke bugün tatil olsaydı diyorlar. Herhalde hep mahalle WhatsApp onu. Seneye de pazar gününe denk geliyoruz. Onu zavagaya. Aslında hani böyle tatil günleri hafta sonuna denk geldiğinde bir karar alınmalı. Tatili hafta içine, iş gününe kaydırmalı aslında bence. Patronlar şimdi he diyorlar bana. Devam edelim. Doğu Almanya ile, hani Almanya'nın doğusuyla Almanya'nın batısı arasında önemli bir tren hattıdır. Hannover-Berlin tren hattı. Burada onarım yapılacak. Günde 400 sefer yapılıyormuş iki şehir arasında. Değerli dinleyenler, farklı tren işletmeleri günde 400 sefer var iki şehir arasında. 2 saat sürüyor. 230 kilometrelik bir mesafe var. Ve hatlardaki, tren raylarındaki işte bazı problemler nedeniyle onarım yapılıyor ve bu bağlantı, direkt bağlantı kapatılıyor. Saat 5 itibariyle hatta kapatıldı bile. Ne kadarlığına, kaç aylığına? 14 aylığına. Ya. Tamirat tam 14 ay sürecekmiş. Neredeyse 1,5 yıl. 1,5 yıl. 1,5 yılda neler olur neler. Çocuk doğar 9 ayda. Yürümeye başlar neredeyse. Sen ama daha hala iki rayı değiştiremedin. Helal olsun be.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Mutlu sabahlar diliyoruz, günlerden cuma ve bugün Hessen'de Saarland ve Rheinland-Pfalz eyaletinde sonbahar tatilleri başlıyor. Son okul günü 2 hafta sonbahar tatili var. İyi tatiller öğrencilere.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Erleichterung bei den deutschen Fußballfans. Im dritten Spiel unter Jürgen Klopp hat die Nationalmannschaft in der Nations League den ersten Sieg eingefahren. In München schlug die DFB-Elf Serbien mit 2:0 durch Tore von Tom Bischoff und Florian Wirtz. Klopp war nach dem Spiel im ZDF komplett zufrieden.
2: Wir wollen jetzt nicht durchdrehen und so weiter, aber wir haben eine sehr gute Anfangsphase gehabt, werden ja mehr Tore schießen können. Zu Beginn gleich aus Ballgewinn heraus. Also gegen den Ball war es herausragend und mit Ball haben wir einfach wundervollen Fußball gespielt. Die Jungs sind dran geblieben. Dann, wenn man das macht und Spaß daran findet, dann kann das so aussehen, bin echt happy.
1: Bundestrainer Klopp hat seine Spieler nach der Partie umarmt und hofft jetzt auf den ersten Auswärtssieg am Sonntag in Griechenland. Für den Kampf mit unbemannten Systemen stellt die Bundeswehr ein eigenes Drohnenregiment auf. Der Verband werde aus bis zu 600 Männern und Frauen bestehen und Reichweiten bis zu 500 Kilometer abdecken. Das sagte Verteidigungsminister Pistorius auf dem niedersächsischen Truppenübungsplatz Bergen. Es gehe nicht nur um fliegende Systeme, sondern auch um unbemannte Landsysteme, so Pistorius. Ab heute brauchen die Zugreisenden auf einer stark befahrenen Strecke wieder mehr Geduld. Die Bahngeneralsanierung zwischen Hannover und Berlin beginnt. Die Züge werden nun 14 Monate lang über Braunschweig und Magdeburg umgeleitet und brauchen dann rund 80 Minuten länger.
3: Auf der wichtigen Ost-West-Verbindung reisen auch viele Passagiere Richtung Nordrhein-Westfalen. Eine ICE-Fahrt von Berlin nach Düsseldorf dauert wegen der Umleitung dann mindestens 5,5 Stunden. Betroffen sind auch Fahrgäste im Regionalverkehr. Die Bahn will aber während der Bauphase ein Grundangebot aufrechterhalten, teils mit Ersatzbussen. Die Einschränkungen werden deutlich länger dauern als ursprünglich geplant. Bis Ende 2027 sollen nun hunderte Kilometer Gleise, Weichen, Oberleitungen und Lärmschutzwände erneuert werden. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Bei den Schulprotesten in Frankreich sind knapp 2000 Menschen festgenommen worden. Den meisten werde Gewalt, etwa gegen Einsatzkräfte, vorgeworfen, heißt es aus dem Innenministerium. Gut 300 Polizisten wurden verletzt. Heute sollen wegen des Protests gut 400 Schulen geschlossen bleiben und nur Fernunterricht anbieten, sagt der Bildungsminister.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Mahsur kalan diğer 3 madenciye ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında konuştu. Erdoğan, siyasi partilerin farklı görüşlere sahip olmasının demokrasinin zenginliği olduğunu söyledi. Ancak tüm partilerin önceliğinin Türkiye olması gerektiğini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirterek, yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını söyledi. Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni kararlar çıktı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Yalova'da görüldü. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamaları reddetti. Olay sırasında evde bulunan bir tanık ise Güllü'yü kızının ittiğini iddia etti. Savcı Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 59 kişi gözaltına alındı. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da bulunuyor. Savcılık belediyelerdeki bazı ihale ve doğrudan alımlarda usulsüzlük ve kamu zararı iddialarını araştırıyor. Basketbol Avrupa Ligi'nde dün Anadolu Efes Kızılyıldız'a karşı sahaya çıktı. Maçı 77-72 kaybetti. Beşiktaş bu akşam saat 19'da Barcelona ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ise Dubai basketbol takımını ağırlıyor. Türk A Milli Futbol takımı ise UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Deplasmandaki bu maç saat 20.45'te başlayacak, ATV'den yayınlanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde, bugün hava 17 derece ve yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 20 derece arasında değişecek. Ilıman ve yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Arkadaşlar hazır mısınız?
1: Hazırsanız Metropol FM'de işte Çay Şekeri programının ikinci saati. Biricik dinleyicilerim, canım dinleyicilerim, abilerim, ablalarım, amcalarım, teyzelerim. Sesimiz ulaştı bütün yaş gruplarına, bütün mekanlara. Selamlar, sevgiler, saygılar. Çay Şekeri programımızın ikinci saati başladı.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
1: Günlerden de Allah'ın cuma, haftanın son iş günü. İşleri bitiriyoruz. Hafta sonu kapıda, yarın tatil her yer kapalı, onu da hatırlatalım. Ve haftanın son iş günü de tabii ki güzel bir programla güne beraber başlıyoruz. Bunun için siz de lütfen katılımınızı esirgemeyin. Programımıza dahil olun. Mesajlarınızı gönderiniz. 030-217-970-71 030-217-970-71 hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Bu akşam maç da var. Türkiye Belçika ile oynuyor. Belçika'da Montella'nın son maçı olabilir mi acaba? Dinleyenlerimizden de bununla ilgili yorumlar var. Bakacağız efendim. Başka neler var? Neler konuşuluyor? Bugün itibariyle Berlin-Hanover arasındaki tren hattı 14 aylığına iptal abicim, iptal. Başka neler var? Hepsi ardarda Metropol FM'de radyolarınızda sizinle.

0: Bizi tazelikte birinci seçtiğiniz için teşekkürler. Almanya'dan marul. Tanesi Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 65 cent. Ve armut. 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 49 cent. Lidl Lohnsich.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
4: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Koray Avcı ve Ümit Sayın, Hicran. Guten Morgen. Bugün Cuma. Bugün günlerden 2 Ekim ve öğrenciler için Zarlanta Hessen'de kaynan Fatih aletinde 2 haftalık sonbahar tatili başlıyor. Çocuklar aynen bu şekilde sevinçten çığlık atarken, çıldırırken, yuhuu derken anneler de

0: anneler de büyük bir ihtimalle şunu diyor.
1: Olamaz, söyleyebilirim.
0: İki hafta boyunca çocukların bütün gün evde olması ne demek biliyor musunuz anneler için? Günde 100 kere anne! Anne! Abim saçımı çekti. Anne! Oyuncağımı aldı. Ya da evdeki buzdolabının günde 100 kere açılıp kapanması anlamına geliyor. Sen dolduruyorsun, akşam bakıyorsun, aa boşalmış. Ya da oturma odasının tam anlamıyla bir savaş alanına dönmesi anlamına geliyor iki haftalık tatilinde. Annelere soralım. Başka ne anlama geliyor bu iki haftalık tatil sizler için? Tabii sadece annelere değil, babalara da soralım. Anneler bu kadar evde olduğunda sinirlenince tabii ki birazcık babalar da bunun şeyi, nasibini alıyorlar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam edelim, merhabalar. Zarlanda Aynal Fatih Ziyaretinde Esen'de sonbahar tatili başlıyor. Bugün çocuklar çıldırıyor, yuhu diye. Çocuklarda keyif durumu şu an bu şekilde.
4: Oppan Gangnam Star.
3: Anneler de şu şekilde.
5: Olamaz, söyleyebilirim.
3: Bize sorduk, bu iki hafta tatil anneler için ne demek? Yazmış dinleyicimiz, diyor ki, vallahi diyor, buzdolabını dolduruyorsun, ertesi güne bir şey kalmıyor demek. Anlamadım, çocuklar bu kadar şeyleri nerelerine yiyorlar? Helal hoş olsun, tabii ki yesinler ama diyor, abi nereye gidiyor bu kadar yedikleri diyor. Diğer bir arkadaşımız yazmış, diğer bir dinleyicimiz. Benim çocuklar biraz daha büyük diyor. Onların iki hafta evde kalması diyor, koltuk işgali anlamına geliyor. Oturuyorlar diyor, ellerinde telefon, kıpırdamadan diyor. Sadece internet gittiği zaman Wi-Fi'yi kontrol etmeye kalkıyorlar diyor.

İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Aldırma deli gönlüm giden gitsin. Sen şarkılar söyle. Guten Morgen, merhabalar. Okul tatilleri başlıyor. Saarland'da, Rheinland-Pfalz eyaletinde, Hessen'de 2 haftalık sonbahar tatili ve tabii çocuklar mutlu. Onlar
1: Oppan Gangnam Style
0: yapıyorlar. Onlar için tatil ne demek? Sabahtan akşama kadar televizyon, cep telefonu, tablet, geç uyanmak. Anneler için ne? Dur oğlum yapma. Dur onu rahat bırak. Mesajlar geliyor. Kim de göndermiş bakalım bir. Filiz Gedikoğlu. Benim evlilik günüm 10. ayda. 3 çocuğum var, onların doğum günleri de 10. ayda. Ve 3 yeğenlerimin de doğum günleri, onlar da 10. ayda. Hayırdır? Bu 10. ay takıntınız nedir böyle? Bu yüzden Ersfeyin bana çok ama çok iyi geliyor. Ansonsten muss ich arbeiten und alles drum herum vorbereiten diyor. Ben de okulda çalışıyorum diyor. Benim de Ersfeyin'im var diyor. Oo güzelmiş. Cansu yazmış. Benim de 3 erkek çocuğum var, artık gerisini sen düşün diyor. Mutfak kantin gibi, sürekli tabak alıp veriyorum diyor. Mahallede yine bağırtı çığırtı başlayacak diyor. Ama canları sağ olsun. Yeter ki iyi olsunlar diyor. Tabii ki. Başka? Sonbahar tatili anneler için kötü olabilir demiş Durdane Özel Zeybek Frankfurt'tan. Ama okulun karşısında oturan bir insan olarak derin bir oh çekeceğiz diyor. Oh be, sakinlik ne kadar güzelmiş ya o diye. Helikopter annelerin çocuklarını aman yürümesin diyerek araçlarla neredeyse okulun içine kadar sokacak olmalarını mı dersin? Teneffüste bağıra çağıra olmalarına mı dersin? Biz çok memnun kalacağız tatil boyunca diyor. İnanırım. İnanırım. Tatiller başladı. 2 hafta. Bugün son gün. 2 hafta boyunca. Adem yazmış. Diyor ki bende diyor 2 çocuk var diyor. Biri 11 yaşında bir kızım var diyor. Bir de 3,5 yaşında oğlan var diyor. Evin içi savaş alanı diyor. Oğlum diyor 2 defa televizyon kırdı diyor. Tatilde diyor. Bir de diyor evden kaçtı. Yolda durdurduk diyor. Allah'ım. Çocuğun demek ki evde canı sıkıldı. Tatil evde geçirmek istemiyordu Adem. Rise Bureau'ya Antalya'ya bilet almaya gidiyordu belki, ne biliyorsun. Çocuk kaçarken sen ne yapıyordun ya? Kapıya 2 kilit, 2 kilit.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Canın çiğ köfte mi çekti? Çiğ köftenin kralı burada. Finest çiğ köfte. Çiğ köfte wrap, sushi çiğ köfte veya klasik çiğ köfte. İddia ediyoruz. Bremen'in en lezzetli çiğ köftesi bizde. Sen de gel, farkına var. Finest çiğ köfte. Taste it, love it.
2: Bremen'de iki yerde. Wartburgstraße 15 ve U-Bahnstraße 58.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Güzel sabahlar, merhabalar, hoş geldiniz. Burası Metropol FM. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Tahir Yılmaz yazmış. Serdar diyor, tatilin başlaması diyor. Olan bize oldu. Torunları özlemiş ayağına bir hafta kilitlediler. Üç erkek bu gece bizim evi yıkacaklar diyor. Tahir Yılmaz dede oluyor galiba, öyle anladım ben. Başka? Biz tatili çok seviyoruz. Oğlumuzun doğum günü var. Berlin'e gitmeyi çok istiyoruz. Darmstadt'tan yazmışlar. Kısmet olursa haftaya geliyoruz. Otelimiz radyonuza 150 metreymiş diyor. Bize el sallarsın. Tabii ki. Buyurun. Kardelen yazmış. Keşke diyor çalışanlar içinde diyor Herbstferien olsa diyor. Ay yazık.
3: Hayal görüyorsun sen. Hala küçük bir bebeksin.
2: Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Şu an Alanya'dan dinliyormuş bizi Taner arkadaşımız. Alanya'dayız. Kenan ve Bilgin arkadaşlarımla. Burası çok yağmurlu. Sakın gelmeyin diyor ya da şemsiyesiz gelmeyin diyor. Yağmurluklarla fotoğraf göndermişler. İyi tatiller arkadaşlar. Ne bereketsiz adamsın Taner ya. Alanya'ya gittin. Yağmayan yağmur Alanya'da yağdı. Helal olsun.

0: Melis Fis, gülü seven, gülü sevdim, dikeni battı. Bu aralar bize batan bir isim de Montella. Montella acaba ayrılacak mı? Milli takım bu akşam Belçika'yla karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te ATV ekranlarından izleyebilirsiniz. Ve Montella'ya çok ciddi bir eleştiri var. Son maçta Bursa'da İtalya 4-1 yenildiğimiz maçta Montella istifa diye tribünler tezahürat yaptı. Acaba Montella gider mi diye sordum ve dinleyenlerimizden gelen mesajlara bakın.
1: Ya inşallah son maçı, inşallah son maçı, son maçı.
0: Son maç. Şu an Montella'nın popülaritesi Almanya'nın başbakanı Merz'in popülaritesiyle yarışıyor yani, o kadar. Montella da maç öncesi açıklamalarda bulundu. Dedi ki beni eleştirin ama futbolcularımı rahat bırakın dedi. Hocam merak etme, eğer bu akşam yenilirsek taraftar seni sadece eleştirmeyecek. Belçika'dan İtalya'ya kadar bizzat eskort halinde seni kovalayacak. Milli takıma bol şanslar diliyoruz.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Tantaşçı gidişat bizimle oldu. Günaydın efendim, merhabalar. Az önce dedim ya, Montella'nın popülaritesi Alman başbakanı Mersin popülaritesiyle yarışıyor. Uğur yazmış, diyor ki abi, diyor birazcık, diyor sanki, diyor Mersin'e haksızlık yaptım diyor. Mersin anketlerdeki popülaritesi %10'a düşmüş Uğur. Almanya tarihinde hiçbir zaman bir başbakanın popülaritesi bu kadar düşmemişti. O anlamda çok başarılı Mert. Hükümetin çalışmalarından memnun musunuz sorusuna da insanlar %10 demiş. O %10 hükümete memnun olanlar da işte Mert'i popüler bulanlar. Böyle bir durum. %10 ne demek? %10 şu demek. Mert 10 kişi yemeğe gidiyorlar. Anne, baba, akraba, kuzenler, kardeşler. 10 kişi var masada Mert'le beraber. Ve Mert'i o masada seven sadece bir kişi var. Kendisi. %10 bu. Anne baba. Anne babaya sormuşsan onlar etsin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Zu Beginn der Heizperiode sind die Heizölpreise so hoch wie seit der Energiekrise 2022 nicht mehr. Grund ist der Iran-Krieg und seine Folgen. Zuletzt kostete Heizöl bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern im bundesweiten Schnitt rund 170 Euro pro 100 Liter, wie die Vergleichsportale Heizöl24 und EasyOil berichteten. Vor einem Jahr lag der Preis bei gut 90 Euro. Experten raten wegen der aktuell hohen Kosten aber davon ab, den Heizöltank jetzt schon voll zu machen. Am besten nur so viel nachtanken, um über den Winter zu kommen, heißt es. Bundeskanzler Merz verliert weiter an Rückhalt. Im neuen ARD-Deutschland-Trend sind nur noch 10% mit seiner Arbeit zufrieden. So wenig wie bei keinem Kanzler zuvor in dieser Umfrage. Auch die Union verliert und liegt in der Sonntagsfrage 7 Punkte hinter der AfD.
2: Für Merz geht es damit noch einmal 3 Punkte nach unten. 88% sind mit seiner Arbeit weniger oder gar nicht zufrieden. Seine Regierungskollegen schneiden dagegen deutlich besser ab. Verteidigungsminister Boris Pistorius kommt auf 50% Zustimmung, Außenminister Johann Wadephohl auf 34%. In der Sonntagsfrage liegt die AfD unverändert bei 27%, die Union kommt auf 20. Grüne und SPD folgen mit 16 bzw. 13%. Die Linke erreicht 11%, die FDP würde mit 4% den Einzug ins Parlament verpassen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Für den Kampf mit unbemannten Systemen stellt die Bundeswehr ein eigenes Drohnenregiment auf. Der Verband werde aus bis zu 600 Männern und Frauen bestehen und Reichweiten bis zu 500 Kilometern abdecken. Das sagte Verteidigungsminister Pistorius auf dem niedersächsischen Truppenübungsplatz Bergen. Zum Sport. Im dritten Spiel unter Jürgen Klopp hat die Fußballnationalmannschaft in der Nations League den ersten Sieg eingefahren. In München schlug die DFB-Elf Serbien mit 2:0 durch Tore von Tom Bischoff und Florian Wirtz.
3: Mit viel Spielfreude gewinnt das junge Team völlig verdient, gegen allerdings auch schwache Serben. Von Beginn an viel Zug nach vorne, eine Menge Torschüsse und Kombinationen. Dazu starke Leistungen von Pavlovic, Bischoff, Wirtz und Neuling Scherhand. Am Ende schickt Klopp 5 Neulinge aufs Feld, darunter der 1000. Debütant der DFB-Geschichte, Mika Bauer von Celtic Glasgow. Thomas Bremser, Sportredaktion.
1: Klopp hofft jetzt auf den ersten Auswärtssieg am Sonntag gegen Griechenland.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir operasyon yapıldı. Bu gelişmeyle başlayalım.
5: Evet, bu sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberi oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan bu operasyonda Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
4: Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük meydana geldi maalesef. Hayatını kaybedenler de var. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, bu göçük altında kalan maalesef 5 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Şimdi bunun ardından 2 işçi kurtarılmıştı tabii ama hemen bir soruşturma başlatıldığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bu olaya ilişkin bir baş müfettiş görevlendirildi.
4: Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma bilgilerini senden alalım Güçlü.
5: Evet tabii burada 1 numaralı sanık Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Kendisine bu konu sorulduğunda hakkındaki iddiaları reddetti. O sırada arkasının dönük olduğunu ve annesinin nasıl düştüğünü görmediğini ifade etti.
4: Şarkıcı Mabel Matiz'in Halleylim şarkısı ve klibiyle ilgili soruşturma tamamlandı. İçeriğine bakalım.
5: Evet, şimdi hem sözler hem de klibe ilişkin bir soruşturmaydı bu Taner, senin de söylediğin gibi. İddianameye bakıldığında bir erkekle beraber diğer erkek kişinin görüntüye girdikleri, bu kişilerden birinin ceketini çıkardığı, devamında her iki erkek kişinin karşılıklı olarak dans ettikleri yer aldı ve Mabel Matiz olarak tanınan sanatçı Fatih Karaca hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
4: Basketbol Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçları devam ediyor. Dün Anadolu Efes maça çıktı. Bugün sırada Beşiktaş ve Fenerbahçe var. Maçları alalım.
5: Taner, dün Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Beşiktaş bu akşam saat 19'da Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe'de saat 19.45'te kendi sahasında Dubai Basketbol'la mücadele edecek.
4: UEFA Uluslar Ligi'nde ise Türkiye bu akşam Belçika'ya konuk oluyor. Bu maçla ilgili bilgileri de bakalım.
5: Evet, ilk iki maçtan Türkiye puan çıkaramamıştı. Amili futbol takımımız bu akşam Belçika deplasmanına çıkıyor. Saat 20.45'te başlayacak bu karşılaşma. Dolayısıyla milli takımımız ilk puan için sahada olacak bu akşam.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 14 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 19 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Evinizi tazelikte birinci seçtiğiniz için teşekkürler. Almanya'dan marul. Tanesi Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 65 cent. Ve armut. 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 49 cent. Lidl lohnt sich.
1: Nur noch bis Montag bei Mediamarkt und Saturn. Wir schenken allen Mitgliedern 19% Mehrwertsteuer. Jetzt Mitglied werden und direkt mitsparen. Dann gibt's den Dyson V15 Detect Absolut mit intelligenter Technologie für nur 587,40 Euro. Nur bei Mediamarkt und Saturn. Let's go!
2: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
3: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süd güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süd. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süd. Deine Prüfstelle.
4: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

0: Ajda Pekkan, ben yanmışım.
1: Vah kızım vah.
0: Yazık ya.
2: Cayır, cayır, cayır, cayır yanıyor.
0: Güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar, merhabalar. Spor markası Nike ya da Nike. İşler pek iyi gitmiyormuş.

masrafları kısmak için büyük bir işten çıkarma dalgası başlatmışlar. Dünyanın dört bir tarafında binlerce işçi çıkarılıyor ve böylece 2,5 milyar tasarruf yapmayı planlıyorlarmış. Vay canına. Eskiye göre fazla satış yapamıyorlarmış. Mağazaya gidip bir ayakkabıya bakıyorsun, en basiti 200 euro. Kim alır lan bunu? Ha, alanlar var tabii ki. Alanlar da diyor, bizim verdiğimiz paralar nereye gidiyor? Biraz da ucuza satsa belki sürümden kazanacak. Ama pahalıya satarak müşteriyi kaçırdı belki de. Ya da ayakkabılar çok sağlam, insanların yenisine ihtiyacı olmuyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam edelim. Günaydın. Kaan yazıyor ki Serdar, normal bir spor takımı 450 euro olduğu için mallarını satamadıklarından sonra yapacak bir şey yok. Fiyatı biraz indirsinler. Adidas geçmiş bayağı. Hele de Çin pazarını Adidas, Nike'ı geçmiş. Puma da birazcık fiyatları indirdi. Farklı bir fiyat politikası izliyorlar. Adidas ve Puma işleri arttırmışken Nike'da işler düşüyormuş arkadaşlar. Acaba Nike çok kaliteli mal yapıyor. Ondan sonra işte bozulmuyor, yırtılmıyor, parçalanmıyor. E da yenisini satamıyorlar belki. Ondan da olabilir. Nike yöneticileri, müdürlere soruyorlar. Niye böyle zarar ediyoruz? İşimizi çok iyi yaptığımız için. Nasıl çok iyi yaptığımız için? Çok iyi mal yapıyoruz. Eskimeyen mal yapıyoruz. Şimdi işçi çıkarmak zorundaymış. Nike dünyanın dört bir tarafında. Ay. Sloganlarını değiştirsinler, bu Just Do It var ya.
1: Seni duyamadım, sesin aşağı.
2: Tamam lan, yapın dedik de bu kadar iyi yapın demedik.
1: Tuttum

İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Harun yazmış, diyor ki Nike'ın diyor işlerin iyi gitmemesine diyor hiç şaşırmadım diyor, ayakkabıları çok pahalı diyor. Tam ayakkabılar pahalı, bir de şey var, Ronaldo'ya falan da dünyanın parasını veriyorlar değil mi? Ben mi dedim size Ronaldo 100 milyon para verin diye? Bir de her yıl.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen Almanya Birlik Günü'nü 3 gün boyunca 700'den fazla etkinlikle kutlayacak. Program yarın başlıyor. Konserler, çocuk etkinlikleri, sergiler ve 16 eyaletin tanıtım standları kurulacak. 3 Ekim'de resmi törenlere Cumhurbaşkanı ve Başbakan da katılacak. Akşam ücretsiz bir konser verilecek. Giriş için bilet gerekiyor. Kutlamalar 4 Ekim'de konserler ve aile etkinlikleriyle sona erecek. Bremen'de Almanya Birlik Günü kutlamaları sebebiyle kent merkezinde geniş çaplı trafik önlemleri de uygulanıyor. Osterdeich'in bazı bölümleri 8 Ekim'e kadar kapalı. Kent merkezinde de çok sayıda yol 2-4 Ekim arasında trafiğe kapanacak. Kapamalar bugün başladı. Toplu taşıma ise bugün saat 14'ten pazartesi sabahı 03'e kadar VBN bölgesinde ücretsiz olacak. Bremen'de tüm bu kutlamalar için kapsamlı güvenlik önlemleri de alınıyor. Yaklaşık 400 bin ziyaretçinin beklendiği etkinliklerde çok sayıda polis görev yapacak. Başka eyaletlerden de takviye ekipler gelecek. Resmi törenlere Cumhurbaşkanı ve üst düzey konuklar katılacak. Festival alanında silah, kesici alet, piroteknik ürün ve drone yasak. Bisiklet ve e-skuterların etkinlik alanına sokulmasına izin verilmeyecek. Almanya Vergi Mükellefleri Birliği'nin kara kitap raporunda Bremen'den 3 örnek yer aldı. Birlik, Bremen İş Merkezi'ndeki bir yaratıcılık odasının maliyetinin yaklaşık 1 milyon euroya çıkmasını ve mesleki eğitim fonunun en az 3 milyon euroluk idari giderini eleştirdi. Bremen Sosyal İşler Dairesi ise iş merkezindeki harcamaların bağımsız bir ekip tarafından incelendiğini, mesleki eğitim fonunun hukuka uygunluğunun mahkemelerce teyit edildiğini açıkladı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da yüksek enerji fiyatlarına karşı hükümetin önlemleri vatandaşların çoğunluğu tarafından yetersiz bulunuyor. ARD Deutschland Trend'e göre katılımcıların %74'ü daha fazla adım atılmasını istiyor. Yeni akaryakıt indirimi konusunda ise görüşler ikiye bölündü. %47 uygulamayı doğru, %46 yanlış buluyor. Almanya 3 Ekim'de yeniden birleşmesinin 36. yılını kutluyor. 3 Ekim 1990'da Doğu Almanya'nın Federal Almanya'ya katılmasıyla ülkenin 40 yılı aşkın süren bölünmüşlüğü resmen sona erdi ve bu tarih milli bayram ilan edildi. Bu yıl merkezi kutlamalar Bundesrat Başkanlığı'nı yürüten Bremen'de yapılıyor. Yarın resmi tatil günü olduğu için mağazalar ve marketler kapalı. Haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Seda Bakan, Kör Aşık, Gülben Ergen'le tanıdığımız çok güzel bir şarkı. Seda Bakan'ı da oyunculuğuyla biliyoruz. Özellikle Kardeş Payı dizisinden biliyoruz. Ahmet Kural'la, Murat Cimşir'le yapmış oldukları çalışmalardan biliyoruz. Cem Yılmaz'la işte Arif ve filmde rol alması ya da o son neydi? Hadise'yle yapmış olduğu bir dizi film vardı. Orada da oynamıştı. Oyunculuğunu çok beğeniyorum Seda Bakan'ın. Güzel bir hanımefendi ve Kör Aşık buradaydı. Şimdiki konumuz FV. FV. FV'de işler iyi gitmiyor. Nike'da işler iyi gitmiyor dedik. Şimdi FV'ye bakalım. FV dünyanın bir zamanlar en çok araba üreten firmasıydı. O liderliğini Toyota'ya kaptırdı. Toyota Japon bir marka. Volkswagen uzun yıllar Almanya'nın en değerli şirketlerinin arasında gösteriliyordu. Ama artık eskisi gibi değil. Hele de bu işte dizel araçlardaki manipülasyon ortaya çıkmıştı. Arabaları çok çevreci göstermişlerdi ama halbuki arabalar çevreci değilmiş falan. Masrafları kısmak için neredeyse bütün iş sözleşmelerini iptal ediyor Volkswagen. Tasarruf yapılıyor. Her yerde tasarruf yapılıyor ama sadece müdürlerin milyonluk primlerinde tasarruf yok. Araba yürümez, yazılım çöker, müşteri kaçar ama müdürün primi tıkır tıkır ödenir abi. FV'de işler böyle olunca da tabii ki satışlar azalmış. İşçiler kemer sıkarken yönetim kurulundakiler lüks içinde yüzmeye devam ediyor. Halbuki FV ne demek? FV Volkswagen. Halkın arabası demek değil mi? Halkın arabasını almaya gidiyorsun, bayiye bakıyorsun, gidiyorsun sıfır bir FV'nin fiyatına bakıyorsun, neredeyse yarım ev parası. Bu mu lan halk arabası? Diye insan sorar tabii ki kendine. Yöneticiler bir de şeye çok kızıyor, Çinliler işte müşterimizi çalıyorlar falan diye. Çalar tabii ki. Çinliler Volkswagen'den daha iyi Volkswagen yapıyor artık. Volkswagen'de çok çalışan insanlarımız da var, vatandaşlarımız da var.
1: Biz seni tutamadım ben de elimde, elimde. Gördün mü sen kendini?
0: İnşallah böyle gitmez, inşallah o kündügünk gelmez.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dibes, yeni görünümü aşırı cool, lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet, Dibes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Canın çiğ köfte mi çekti? Çiğ köftenin kralı burada. Finest çiğ köfte. Çiğ köfte wrap, sushi çiğ köfte veya klasik çiğ köfte. İddia ediyoruz. Bremen'in en lezzetli çiğ köftesi bizde. Sen de gel, farkına var. Finest çiğ köfte. Taste it, love it.
3: Bremen'de iki yerde. Wartburgstraße 15 ve U-Bahn Straße 58.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Kader Kader ve Murat Dalkılıç. Murat Dalkılıç'ın en sevdiğim şarkılarının başında geliyor bu nefis parça. Saatlerimiz 8.54 oldu. Ronaldo'yu duydunuz mu Ronaldo'yu? Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli futbolcular arasında gösterilir. Portekiz'in en önemli futbolcusuydu tabii ki. Ve milli takımda forma şansı bulamıyordu son zamanlarda. İki maçtır yedek başlıyor ve maça da hiç alınmadı antrenör Jorge Jesus tarafından. Ihr wisst was kommt. Ronaldo bayağı bir kızdı, bayağı bir bozuldu, bayağı bir devamlı zeyazeyazıya kasbelayı düştü. Ve milli takımdan ayrıldı, kampı terk etti. Tarihi kriz. Jorge Jesus onu yedek bırakınca sinirleniyor, Portekiz milli takım kampını terk ediyor. Artık bir daha da milli takım için, Portekiz milli takım için oynamayacak. Onun 7 numarasını, o 7 numara çok önemli bir forma numarası Portekiz futbolu için. Ronaldo'dan önce Figo'daydı. Ronaldo mesela kendisini öyle tanımlıyor. CR7 olarak hani markası olmuştu artık o 7 numara. Birçok futbolcu da 7 numarayı giymek ister. Futbol oynarken Ronaldo'nun numarası 7 diye. Onu da Galatasaray'la artık Rafael Leao Portekiz milli takımında giyecekmiş. Adamın kariyerine bakıyorsun. Kazanmadığı kupa kalmamış. Dünyalarca gol atmış ama egosu hala 18 yaşındaki bir gencin egosu. Durum tam şöyle. Ronaldo sinirlenip kamptan kaçınca milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı resmen arabayla Ronaldo'yu takip ediyorlar. Bu kaçacak diyorlar. Havalimanına gidecekler diyorlar. Ronaldo'nun havalimanında, Kopenhag havalimanında özel bir uçağı var. Havalimanına kadar takip ediyorlar. Ondan sonra dur, yapma, etme, gitme. Ronaldo diyor, Jorge Jesus şunu diyor.
1: Senin çok seviyorum, pişmanım, gel geri gel. Sensin, yapamıyorum.
0: Bir yandan federasyon başkanı, bir yandan Jesus.
1: Yalvarıyor, beni ayağa yapayım, ne olursun. Ne olursun, gel.
0: Ronaldo uçağına biniyor, güneş gözünü takıyor. Aldırış etmeden oradan uçup gidiyor. Hani böyle kendi aramızda maç oynarken sen kaleye geç dediğimiz arkadaşlar olur ya. Sonra kızar, top benim, bana ne, ben gidiyorum der topu da alıp. Topu bari bırakmış mı Ronaldo? Bütün Portekiz şu an diyor, şunu diyordur. Oh be, nihayet bıraktı diyordur.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Zu Beginn der Heizperiode sind die Heizölpreise so hoch wie seit der Energiekrise 2022 nicht mehr. Grund ist der Iran-Krieg und seine Folgen. Zuletzt kostete Heizöl bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern im bundesweiten Schnitt rund 170 Euro pro 100 Liter, wie die Vergleichsportale Heizöl24 und Easy Oil berichteten. Vor einem Jahr lag der Preis bei gut 90 Euro. Experten raten wegen der aktuell hohen Kosten aber davon ab, den Heizöltank jetzt schon voll zu machen. Am besten nur so viel nachtanken, um über den Winter zu kommen, heißt es. Ab heute brauchen die Zugreisenden auf einer stark befahrenen Strecke wieder mehr Geduld. Die Bahngeneralsanierung zwischen Hannover und Berlin beginnt. Die Züge werden nun 14 Monate lang über Braunschweig und Magdeburg umgeleitet und brauchen dann rund 80 Minuten länger.
2: Auf der wichtigen Ost-West-Verbindung reisen auch viele Passagiere Richtung Nordrhein-Westfalen. Eine ICE-Fahrt von Berlin nach Düsseldorf dauert wegen der Umleitung dann mindestens 5,5 Stunden. Betroffen sind auch Fahrgäste im Regionalverkehr. Die Bahn will aber während der Bauphase ein Grundangebot aufrechterhalten, teils mit Ersatzbussen. Die Einschränkungen werden deutlich länger dauern als ursprünglich geplant. Bis Ende 2027 sollen nun hunderte Kilometer Gleise, Weichen, Oberleitungen und Lärmschutzwände erneuert werden. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Bei den Schulprotesten in Frankreich sind knapp 2000 Menschen festgenommen worden. Den meisten werde Gewalt, etwa gegen Einsatzkräfte, vorgeworfen, heißt es aus dem Innenministerium. Gut 300 Polizisten wurden verletzt. Heute sollen wegen des Protests gut 400 Schulen geschlossen bleiben und nur Fernunterricht anbieten, sagt der Bildungsminister. Zum Sport. Im dritten Spiel unter Jürgen Klopp hat die Fußballnationalmannschaft in der Nations League den ersten Sieg eingefahren. In München schlug die DFB-Elf Serbien mit 2:0 durch Tore von Tom Bischoff und Florian Wirtz. Klopp war nach dem Spiel im ZDF komplett zufrieden.
3: Also gegen den Ball war es herausragend und mit Ball haben wir einfach wundervollen Fußball gespielt. Die Jungs sind dran geblieben. Dann, wenn man das macht und Spaß daran findet, dann kann das so aussehen, bin echt happy.
1: Klopp hofft jetzt auf den ersten Auswärtssieg am Sonntag gegen Griechenland.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü, merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir operasyon yapıldı. Bu gelişmeyle başlayalım.
5: Evet, bu sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberi oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan bu operasyonda Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
4: Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük meydana geldi maalesef. Hayatını kaybedenler de var. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, bu göçük altında kalan maalesef 5 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Şimdi bunun ardından 2 işçi kurtarılmıştı tabii ama hemen bir soruşturma başlatıldığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bu olaya ilişkin bir baş müfettiş görevlendirildi.
4: Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma bilgilerini senden alalım Güçlü.
5: Evet, tabii burada bir numaralı sanık Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Kendisine bu konu sorulduğunda hakkındaki iddiaları reddetti. O sırada arkasının dönük olduğunu ve annesinin nasıl düştüğünü görmediğini ifade etti.
4: Şarkıcı Mabel Matiz'in Halleylim şarkısı ve klibiyle ilgili soruşturma tamamlandı. İçeriğine bakalım.
5: Evet, şimdi hem sözler hem de klibe ilişkin bir soruşturmaydı bu Taner, senin de söylediğin gibi. İddianameye bakıldığında bir erkekle beraber diğer erkek kişinin görüntüye girdikleri, bu kişilerden birinin ceketini çıkardığı, devamında her iki erkek kişinin karşılıklı olarak dans ettikleri yer aldı. Ve Mabel Matiz olarak tanınan sanatçı Fatih Karaca hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
4: Basketbol Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçları devam ediyor. Dün Anadolu Efes maça çıktı. Bugün sırada Beşiktaş ve Fenerbahçe var. Maçları alalım.
5: Taner, dün Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Beşiktaş bu akşam saat 19'da Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe'de saat 19.45'te kendi sahasında Dubai Basketbol'la mücadele edecek.
4: UEFA Uluslar Ligi'nde ise Türkiye bu akşam Belçika'ya konuk oluyor. Bu maçla ilgili bilgileri de bakalım.
5: Evet, ilk iki maçtan Türkiye puan çıkaramamıştı. Amili futbol takımımız bu akşam Belçika deplasmanına çıkıyor. Saat 20.45'te başlayacak bu karşılaşma. Dolayısıyla milli takımımız ilk puan için sahada olacak bu akşam.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde. Bugün hava 14 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 19 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 65 sent. Çeyrek altın ise 209 euro 38 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 26 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hafta sonu geliyor.
0: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Burcu Güneş.
1: Cayır, cayır, cayır, cayır yanıyor.
0: Bugün günlerden 2 Ekim. Saarland, Hessen ve Rheinland-Pfalz eyaletinde okulların son günü bugün. 2 haftalık sonbahar tatili başlıyor. Herbstferien başlıyor. Çocuklar tabii çıldırıyor. Oh, erken uyanmayacağım. Geç uyanacağım, öğlene kadar yatacağım. Cep telefonuyla oynayacağım, tablet oynayacağım, PlayStation oynayacağım. Sabahları ders yok diye. Çocuklarda şu an keyif bu.
2: Open Gangnam Star.
0: Annelerde babalarda ise tatil başlayacağı için şu.
3: Olamaz, söyleyebilirim.
0: 2 hafta tatil ne anlama geliyor anneler babalar için? Günde 100 defa anne! Baba! Günde 50 defa buzdolabının kapağının açılıp kapanması anlamına geliyor. Biraz daha yetişkin çocuklarınız varsa eve geldiğinizde uzandığınız koltuğun işgal halinde olduğu anlamına geliyor. Oturma odasında koltukta kıpırdamadan cep telefonu elinde oturan uzanan bir kişi anlamına geliyor. Sadece bir internet takıldığında Wi-Fi'yi kontrol etmeye kalkan birisi anlamına geliyor. Annelere babalara sabırlar. Benim anneme böyle yapıyordu. Şu okulların tatili bir bitmedi ya. Ben daha yeni topladım burayı, ne zaman dağıttınız diye.

0: Yangın yeri.
1: Elif Buse Doğan, yangın yeri. Günaydın. Gündüzleri neyse bir şekilde kendimizi avutuyoruz da geceleri başımıza yastığa koyduğumuzda öf be işte unutamıyorsun diye aklına geliyor ya, hani Elif Buse Doğan da bunu anlatıyor. Radar ihbarı var, bakalım kim de göndermiş. Zonnali Berlin'de yolda radar var demiş. Benzin istasyonunun önü, Aral'in önü demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Uberci Barış da bildiriyor. Brülerstrasse 30'luk bölgede Köln'de radar var demiş. Dankeschön.
2: Dankeschön. Yani eyvallahın Almancası.
1: İyi yolculuklar, kazasız belasız, radarsız cezasız.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: kralı. Bizi tazelikte birinci seçtiğiniz için teşekkürler. Almanya'dan marul. Tanesi Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 65 cent. Ve armut. 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 49 cent. Lidl lohnt sich.
1: Alerno Nachhilfe.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
3: Teşekkür ederim baba. Alerno Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar alma çok yardımcı oldu.
2: Alerno Nachhilfe. Brim Pass ile ücretsiz özel ders. Alerno Nachhilfe. Brim ve Demnos'ta her yerde.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

Tarkan Gülümse Kaderine. Biz de bakalım bu akşam kaderimize gülümseyebileceğiz mi Belçika maçından sonra? Ya da Montella ne yapacak acaba, o gülümseyebilecek mi? Biz yine gülecek bir şey buluruz da. Milli takım bu akşam Belçika deplasmanında saat 20.45'te maç ATV ekranlarından yayınlanıyor ve maç öncesi çok ciddi bir eleştiri var Montella'ya. Özellikle İtalya karşı 4-1 mağlup olundu. Bursa'daki maçta tribünler Montella istifa, federasyona istifa çağrıları yapıldı. Ve bu maç öncesi, bu akşamki maç öncesi Montella açıklamalarda bulundu ve dedi ki beni eleştirin. Problem yok dedi. Beni eleştirin. Ama futbolcularımı rahat bırakın dedi. Vallahi hocam, bu akşamki maçı eğer kaybedersek o zaman bırak eleştirmeyi. Taraftarlar Belçika'dan İtalya'ya kadar vallahi kovalarlar seni, ben sana söyleyeyim. Eskort halinde eşlik ederler. Evet, önemli başarılar elde etti Montella milli takımla ama futbolda ne derler? Dün yok, bugün var.

0: Burak Bulut ve Diva Bebeğim. Bu akşam oynanacak maçlar arasında da Fransa-İtalya maçı var. Türkiye grubunda iki takım biliyorsunuz. Ondan trifft ein alter Bekannter auf Italien, nämlich Zidane. Ja, du kennst die Story, ne? Vor 20 Jahren mit dem Kopfstoß. Bundan bahsedeceğim az sonra.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Günaydın efendim, saatlerimiz 9.30 oldu. Tam 9.30 saatlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bu akşam Uluslar Ligi'nde az önce söylemiş olduğum gibi dev bir maç var. Fransa İtalya'yı konuk ediyor. Onda trifft ein alter Bekannter auf Italien, nämlich Zinedine Zidane. Fransa'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane. Berlin'de 2006 yılında oynanan Dünya Futbol Şampiyonası finalinde Fransa ile İtalya karşı karşıya gelmişti. Ve Materazzi diye bir futbolcu vardı İtalya'da, hatırlayanlar bilir. Ve maç esnasında Materazzi hakaret ediyor Zinedine Zidane'a. Kız kardeşiyle ilgili hoş olmayan sözler sarf ediyor. Ve Zidane da o zamanlar Fransa milli takımın en önemli oyuncusu, hatta kaptanı. Zinedine Zidane bunu duyunca deliye dönüyor sahanın ortasında ve kafa atıyor Materazzi'nin böğrüne. O da yere yığılıyor ve Zidane kırmızı kartla oyun dışı kalıyor ve İtalya maçı 1-0 kazanıp dünya şampiyonu oluyor. Yıllar sonra Zidane'a yine sordular bu soruyu, pişman mısın diye. Hayır dedi, pişman değilim, yine olsa yine yapardım dedi. Onun için seviyoruz Zidane abiyi. Bu kez sahanın kenarında takım elbisesiyle İtalyanların karşısına çıkıyor Zidane. Yalnız İtalyan futbolcular bu akşam sahada konuşurken laflarına çok dikkat etmeli. Yanlış bir kelime de Zidane yedek kulübesine uçarak, kafa atarak gelebilir vallahi. Was eine Schwester lan!

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: Değerli dinleyenler, Bremen Almanya Birlik Günü'nü 3 gün boyunca 700'den fazla etkinlikle kutlayacak. Program yarın başlıyor. Konserler, çocuk etkinlikleri, sergiler ve 16 eyaletin tanıtım standları kurulacak. 3 Ekim'de resmi törenlere Cumhurbaşkanı ve Başbakan da katılacak. Akşam ücretsiz bir konser verilecek. Giriş için bilet gerekiyor. Kutlamalar 4 Ekim'de konserler ve aile etkinlikleriyle sona erecek. Bremen'de Almanya Birlik Günü kutlamaları sebebiyle kent merkezinde geniş çaplı trafik önlemleri de uygulanıyor. Osterdeich'in bazı bölümleri 8 Ekim'e kadar kapalı. Kent merkezinde de çok sayıda yol 2-4 Ekim arasında trafiğe kapanacak. Kapamalar bugün başladı. Toplu taşıma ise bugün saat 14'ten pazartesi sabahı 03'e kadar VBN bölgesinde ücretsiz olacak. Bremen'de tüm bu kutlamalar için kapsamlı güvenlik önlemleri de alınıyor. Yaklaşık 400 bin ziyaretçinin beklendiği etkinliklerde çok sayıda polis görev yapacak. Başka eyaletlerden de takviye ekipler gelecek. Resmi törenlere Cumhurbaşkanı ve üst düzey konuklar katılacak. Festival alanında silah, kesici alet, piroteknik ürün ve drone yasak. Bisiklet ve e-skuterların etkinlik alanına sokulmasına izin verilmeyecek. Almanya Vergi Mükellefleri Birliği'nin kara kitap raporunda Bremen'den 3 örnek yer aldı. Birlik, Bremen İş Merkezi'ndeki bir yaratıcılık odasının maliyetinin yaklaşık 1 milyon euroya çıkmasını ve mesleki eğitim fonunun en az 3 milyon euroluk idari giderini eleştirdi. Bremen Sosyal İşler Dairesi ise iş merkezindeki harcamaların bağımsız bir ekip tarafından incelendiğini, mesleki eğitim fonunun hukuka uygunluğunun mahkemelerce teyit edildiğini açıkladı.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'da yüksek enerji fiyatlarına karşı hükümetin önlemleri vatandaşların çoğunluğu tarafından yetersiz bulunuyor. ARD Deutschland Trend'e göre katılımcıların %74'ü daha fazla adım atılmasını istiyor. Yeni akaryakıt indirimi konusunda ise görüşler ikiye bölündü. %47 uygulamayı doğru, %46 yanlış buluyor. Almanya 3 Ekim'de yeniden birleşmesinin 36. yılını kutluyor. 3 Ekim 1990'da Doğu Almanya'nın Federal Almanya'ya katılmasıyla ülkenin 40 yılı aşkın süren bölünmüşlüğü resmen sona erdi ve bu tarih milli bayram ilan edildi. Bu yıl merkezi kutlamalar Bundesrat Başkanlığı'nı yürüten Bremen'de yapılıyor. Yarın resmi tatil günü olduğu için mağazalar ve marketler kapalı. Haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Kolpa beni aşka inandır. 9.42 yaptık saatlerimizi. Zonnalli'de radar var. Agal Tankstil'in orada. Dikkat, dikkat, dikkat. Bir tane de Köln'de Brühlstraße de var. Köln'de de maraton var bu hafta sonu. Pazar günü şehir merkezi kilit. Ona göre benden söylemesi.

Muharrem, Nigar Muharrem ve Mustafa Ceceli Salıncak. Salıncak demişken evet, Montella'nın koltuğu da salıncak gibi sallanıyor harbi harbi. Tamer diyor ki, adam diyor resmen bizimle dalga geçiyor diyor. Açıklamalarını gördün mü diyor. Elimde olsa diyor Barış ve Kerem'in heykelini dikerim diyor Montella. İtalya maçında çok eleştirildi. Kerem kaçırdığı golle. Barış zaten eleştiriliyor durmadan. O da diyor ki elimde olsa Barış'ın ve Kerem'in heykelini dikerdim. Aslında adam haklı. Haklı tabii haklı. Niye diyeceksin? O pozisyonlara Kerem'le Barış kendileri değil de heykelleri girseydi... Top harbiden onlara çarpıp kaleye girerdi ya. 20 metre kalenin üzerinden dışarı çıkmazdı. Heykel iyi fikir. Futbolcularımı eleştirmeyin. Beni eleştirebilirsiniz ya. Futbolcularımı rahat bırakın diyor. Ne babacan adam be. Maçtan sonra da görevi bırakıp bir babalık yapsa ya.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Hadise. Yaz günü. Güzel sabahlarınız olsun. Güzel bir gününüz olsun. Yarın 3 Ekim tatili. Cumartesi günü çalışacak olanlar yarın izinli. Bol bol tadını çıkarmaya bakın. Bugün alışveriş ortamları kalabalık olur diye tahmin ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz sizlere alışveriş yerlerinde. Çay Şekeri programından bugünlük bu haftalık bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 13-15 arası Hakan Rengarenk'te sizinle ve saat 15-19 arası Esra Paydos programında radyolarınızda olacak. 24 saat Türkçe müzik, Türkçe radyo kesintisiz devam ediyor. Biz pazartesi yine bulunduğunuz yerlerde birbirimizi duyacağız. Ayrılmayın, radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Bundeskanzler Friedrich Merz verliert weiter an Rückhalt. Im neuen ARD-Deutschland-Trend sind nur noch 10% mit seiner Arbeit zufrieden. So wenig wie bei keinem Kanzler zuvor in dieser Umfrage. Auch die Union verliert und liegt in der Sonntagsfrage 7 Punkte hinter der AfD.
2: Für Merz geht es damit noch einmal 3 Punkte nach unten. 88% sind mit seiner Arbeit weniger oder gar nicht zufrieden. Seine Regierungskollegen schneiden dagegen deutlich besser ab. Verteidigungsminister Boris Pistorius kommt auf 50% Zustimmung, Außenminister Johann Wadephohl auf 34%. In der Sonntagsfrage liegt die AfD unverändert bei 27%, die Union kommt auf 20. Grüne und SPD folgen mit 16 bzw. 13%. Die Linke erreicht 11%, die FDP würde mit 4% den Einzug ins Parlament verpassen. Thomas Pleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Heizöl ist wegen des Iran-Kriegs so teuer wie zuletzt während der Energiekrise 2022. Aktuell kosten 100 Liter im bundesweiten Schnitt rund 170 Euro, bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern. Vor einem Jahr waren es noch gut 90 Euro. Experten raten deshalb, nur so viel Heizöl nachzutanken wie unbedingt nötig. Hitze, Dürre, Niedrigwasser. Von vielen Flüssen gab es Berichte über extrem niedrige Wasserstände. Nun zeigt eine Bilanz des EU-Klimawandeldienstes, Europas Flüsse verzeichneten im Sommer die niedrigsten mittleren Abflussmengen seit mehr als 30 Jahren.
3: Im Juli und August führten große Flüsse wie Rhein und Donau so wenig Wasser wie selten zuvor. Das erschwerte den Gütertransport und belastete die Wasser- und Energieversorgung. Denn der Sommer in Deutschland war außergewöhnlich heiß und trocken. In Westeuropa lag die Durchschnittstemperatur bei 21,7 Grad, 2,5 Grad über dem langjährigen Mittel. Mehr als die Hälfte Europas war starkem Hitzestress ausgesetzt. Die Trockenheit begünstigte auch Waldbrände. In der EU brannte im Sommer fast doppelt so viel Fläche wie im langjährigen Schnitt. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hält an der Zuckersteuer fest, obwohl das Kanzleramt seinen Entwurf vorerst gestoppt hat. Das Ziel bleibe klar, die Zuckersteuer sei verabredet, sagte Klingbeil im TV. Er rechnet damit, dass sich die Koalition da bald einigt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir operasyon yapıldı. Bu gelişmeyle başlayalım.
5: Evet, bu sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberi oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan bu operasyonda Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
4: Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük meydana geldi maalesef. Hayatını kaybedenler de var. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, bu göçük altında kalan maalesef 5 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Şimdi bunun ardından 2 işçi kurtarılmıştı tabii ama hemen bir soruşturma başlatıldığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bu olaya ilişkin bir baş müfettiş görevlendirildi.
4: Hakemler dosyası kapsamında aktif Süper Lig bazı hakemleri gözaltına alındı. Bu gelişmeyi de bakalım.
5: Evet, MHK soruşturması yani Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma şu anda devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig hakemlerinden çok da tanınan bir isim Yasin Kol ve aynı zamanda Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındılar.
4: Türkiye'de fon soruşturmaları devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi. Buna bakalım.
5: Evet, Bakan Mehmet Şimşek fon yatırımcılarına en kısa süre içinde en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi. Sermaye piyasalarımız daha dayanıklı bir yapıya kavuşacak diye konuştu.
4: Basketbol Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçları devam ediyor. Dün Anadolu Efes maça çıktı. Bugün sırada Beşiktaş ve Fenerbahçe var. Maçları alalım.
5: Taner, dün Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Beşiktaş bu akşam saat 19'da Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe'de saat 19.45'te kendi sahasında Dubai basketbolla mücadele edecek.
4: UEFA Uluslar Ligi'nde ise Türkiye bu akşam Belçika'ya konuk oluyor. Bu maçla ilgili bilgileri de bakalım.
5: Evet, ilk iki maçtan Türkiye puan çıkaramamıştı. Amili futbol takımımız bu akşam Belçika deplasmanına çıkıyor. Saat 20.45'te başlayacak bu karşılaşma. Dolayısıyla milli takımımız ilk puan için sahada olacak bu akşam.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 14 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 19 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 65 sent. Çeyrek altın ise 209 euro 38 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 26 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: şu kez meyve ve sebzede diskonta tazeliğin kralı. Bizi tazelikte birinci seçtiğiniz için teşekkürler. Almanya'dan marul. Tanesi Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 65 cent. Ve armut. 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 49 cent. Lidl lohnt sich.
1: Alerno Nachhilfe.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
3: Teşekkür ederim baba. Alerno Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
2: Alerno Nachhilfe. Brempass ile ücretsiz özel ders. Alerno Nachhilfe. Brem ve Demnos'ta her yerde.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Birliği gününün merkezi kutlamaları Bremen'de başlıyor. 3 gün sürecek festival, Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte tarafından saat 16'da açılacak. Kentte hafta sonu boyunca yaklaşık 400 bin ziyaretçi bekleniyor. Programda eyalet tanıtımları, kültürel etkinlikler ve ücretsiz konserler bulunuyor. Kutlamalar pazar akşamına kadar devam edecek. Toplu taşıma ise bugün saat 14'ten pazartesi sabahı 03'e kadar VBN bölgesinde ücretsiz olacak. Bremen'de Almanya Birlik Günü kutlamaları sebebiyle kent merkezinde geniş çaplı trafik önlemleri de uygulanıyor. Osterdeich'in bazı bölümleri 8 Ekim'e kadar kapalı. Kent merkezinde de çok sayıda yol 2-4 Ekim arasında trafiğe kapanacak. Kapamalar bugün başladı. Bremen'de tüm bu kutlamalar için kapsamlı güvenlik önlemleri de alınıyor. Yaklaşık 400 bin ziyaretçinin beklendiği etkinliklerde çok sayıda polis görev yapacak. Başka eyaletlerden de takviye ekipler gelecek. Resmi törenlere Cumhurbaşkanı ve üst düzey konuklar katılacak. Festival alanında silah, kesici alet, piroteknik ürün ve drone yasak. Bisiklet ve e-skuterların etkinlik alanına sokulmasına izin verilmeyecek. Da kaldırıma park denetimleri sıkılaştırıldı. Temmuz'dan bu yana kurallara aykırı park eden yaklaşık 1400 araca ceza kesildi, 160 araç da çekildi. Kaldırıma izinsiz parkın cezası 55 euro. Yeni düzenleme ile yayalara daha fazla alan açılırken sürücüler için park yeri bulmak zorlaştı. Kasım ayından itibaren bölgede 3 yeni park alanının devreye girmesi planlanıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, NATO Uluslararası Vestfalya Barış Ödülü'ne layık görüldü. Münster'deki törende konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'dan gelebilecek yeni hibrit saldırılara karşı Avrupa'nın hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Merz, Rusya'nın durdurulamaması halinde tehdidin ileride NATO ülkelerine yönelebileceğini savundu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Almanya 3 Ekim'de yeniden birleşmesinin 36. yılını kutluyor. 3 Ekim 1990'da Doğu Almanya'nın Federal Almanya'ya katılmasıyla ülkenin 40 yılı aşkın süren bölünmüşlüğü resmen sona erdi ve bu tarih milli bayram ilan edildi. Bu yıl merkezi kutlamalar Bundesrat Başkanlığı'nı yürüten Bremen'de yapılıyor. Alman Birliği günü sebebiyle çok sayıda eyalette camilerde ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak.
2: Fena oluyorum.
1: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Güne lezzetli bir başlangıç için adresiniz Golden Brunch. Füsun annenin ellerinden günlük poğaça, börek, kurabiye, serpme kahvaltı ve nefis menemen. Her gün 8-17 arası kahvaltı, 35 kişilik aile salonu. Üstelik Metropol FM dinleyicilerine Türk kahvesi ikramımızdır. Golden Brunch, kahvaltının en sıcak adresi.
1: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürsten Ali 47E Bremen. www.allianz-civan.de.
2: Baudiscount Bremen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Baustoffhandel, jetzt im neuen Standort. Auf 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten wir Qualitätsprodukte zu unfassbar günstigen Preisen. Kommen Sie vorbei auf einen Kaffee. Baudiscount Bremen. Utbremer Straße gegenüber Schmidt und Koch in Walle.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Kommt doch noch das Aus für Galeria. Die angeschlagene Warenhauskette hat beim Amtsgericht Düsseldorf erneut Insolvenz beantragt. Die rund 12.000 Beschäftigten müssen nun um ihre Arbeitsplätze bangen. Ob sie Insolvenzgeld erhalten und ob bzw. welche Standorte schließen müssen, ist noch unklar. Der Geschäftsbetrieb der 83 verbliebenen Filialen soll erstmal weiterlaufen, heißt es. Die Fahrt zur Tankstelle sorgt bei vielen Autofahrern für Ernüchterung. Auch heute, am zweiten Tag des Tankrabatts, kostet Sprit wieder mehr als 2 Euro pro Liter. Laut dem Portal Tankerkönig liegt der Liter Super E10 bundesweit im Durchschnitt bei knapp 2,10 Euro. Diesel ist noch teurer.
2: Immerhin, es tut sich etwas, trösten sich viele Autofahrer. Kaum jemand hat damit gerechnet, dass der Spritpreis dauerhaft unter 2 Euro fällt. Wie gestern für kurze Zeit. Doch dann um 12 Uhr knallten die Preise wieder rauf. Theoretisch könnte der umstrittene Tankrabatt die Preise um rund 17 Cent pro Liter drücken. Aber die Mineralölkonzerne geben die Entlastung eben nicht 1:1 weiter. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Ab heute brauchen die Zugreisenden auf einer stark befahrenen Strecke wieder mehr Geduld. Die Bahngeneralsanierung zwischen Hannover und Berlin hat begonnen. Die Züge werden nun 14 Monate lang über Braunschweig und Magdeburg umgeleitet und brauchen dann rund 80 Minuten länger.
3: Auf der wichtigen Ost-West-Verbindung reisen auch viele Passagiere Richtung Nordrhein-Westfalen. Eine ICE-Fahrt von Berlin nach Düsseldorf dauert wegen der Umleitung dann mindestens 5,5 Stunden. Betroffen sind auch Fahrgäste im Regionalverkehr. Die Bahn will aber während der Bauphase ein Grundangebot aufrechterhalten, teils mit Ersatzbussen. Die Einschränkungen werden deutlich länger dauern als ursprünglich geplant. Bis Ende 2027 sollen nun hunderte Kilometer Gleise, Weichen, Oberleitungen und Lärmschutzwände erneuert werden. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Bundeskanzler Friedrich Merz verliert weiter an Rückhalt. Im neuen ARD-Deutschland-Trend sind nur noch 10% mit seiner Arbeit zufrieden. So wenig wie bei keinem Kanzler zuvor in dieser Umfrage. Auch die Union verliert und liegt in der Sonntagsfrage 7 Punkte hinter der AfD.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 5 kişi hayatını kaybetti, 2 madenci sağ kurtarıldı. Göçük altında kalan 3 kişinin de cansız bedenine sabaha karşı ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında belediye binasında da arama yapıldı. Özmen, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilmişti. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakem listeleri, puanlama ve atama süreçleriyle sınavlara müdahale edildiği iddiaları inceleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirterek yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını söyledi. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Yalova'da görüldü. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamaları reddetti. Olay sırasında evde bulunan bir tanık ise Güllü'yü kızının ittiğini iddia etti. Savcı Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Basketbol Avrupa Ligi'nde dün Anadolu Efes Kızıl Yıldız'a karşı sahaya çıktı. Maçı 77-72 kaybetti. Beşiktaş bu akşam saat 19'da Barcelona ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ise Dubai basketbol takımını ağırlıyor. Türk A Milli Futbol takımı ise UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Deplasmandaki bu maç saat 20.45'te başlayacak. ATV'den yayınlanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Bizi tazelikte birinci seçtiğiniz için teşekkürler. Almanya'dan marul. Tanesi Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 65 cent. Ve armut. 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 49 cent. Lidl Lohnt sich.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Birliği gününün merkezi kutlamaları Bremen'de başlıyor. 3 gün sürecek festival, Belediye Başkanı Andreas Bauernschulte tarafından saat 16'da açılacak. Kentte hafta sonu boyunca yaklaşık 400 bin ziyaretçi bekleniyor. Programda eyalet tanıtımları, kültürel etkinlikler ve ücretsiz konserler bulunuyor. Kutlamalar pazar akşamına kadar devam edecek. Toplu taşıma ise bugün saat 14'ten pazartesi sabahı 03'e kadar VBN bölgesinde ücretsiz olacak. Bremen'de Almanya Birlik Günü kutlamaları sebebiyle kent merkezinde geniş çaplı trafik önlemleri de uygulanıyor. Osterdeich'in bazı bölümleri 8 Ekim'e kadar kapalı. Kent merkezinde de çok sayıda yol 2-4 Ekim arasında trafiğe kapanacak. Kapamalar bugün başladı. Bremen'de tüm bu kutlamalar için kapsamlı güvenlik önlemleri de alınıyor. Yaklaşık 400 bin ziyaretçinin beklendiği etkinliklerde çok sayıda polis görev yapacak. Başka eyaletlerden de takviye ekipler gelecek. Resmi törenlere Cumhurbaşkanı ve üst düzey konuklar katılacak. Festival alanında silah, kesici alet, piroteknik ürün ve drone yasak. Bisiklet ve e-skuterların etkinlik alanına sokulmasına izin verilmeyecek. Da kaldırıma park denetimleri sıkılaştırıldı. Temmuz'dan bu yana kurallara aykırı park eden yaklaşık 1400 araca ceza kesildi, 160 araç da çekildi. Kaldırıma izinsiz parkın cezası 55 euro. Yeni düzenleme ile yayalara daha fazla alan açılırken sürücüler için park yeri bulmak zorlaştı. Kasım ayından itibaren bölgede 3 yeni park alanının devreye girmesi planlanıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, NATO Uluslararası Vestfalya Barış Ödülü'ne layık görüldü. Münster'deki törende konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'dan gelebilecek yeni hibrit saldırılara karşı Avrupa'nın hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Merz, Rusya'nın durdurulamaması halinde tehdidin ileride NATO ülkelerine yönelebileceğini savundu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Almanya 3 Ekim'de yeniden birleşmesinin 36. yılını kutluyor. 3 Ekim 1990'da Doğu Almanya'nın Federal Almanya'ya katılmasıyla ülkenin 40 yılı aşkın süren bölünmüşlüğü resmen sona erdi ve bu tarih milli bayram ilan edildi. Bu yıl merkezi kutlamalar Bundesrat Başkanlığı'nı yürüten Bremen'de yapılıyor. Alman Birliği günü sebebiyle çok sayıda eyalette camilerde ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da yılın ikinci akaryakıt tank rabat indirimi yürürlüğe girdi. Benzin ve dizelde enerji vergisi 3 ay boyunca düşürüldü. Katma değer vergisi etkisiyle birlikte vergi avantajı litre başına 17 sente ulaşıyor. İlk veriler birçok benzin istasyonunda fiyatların gece yarısından bu yana belirgin şekilde gerilediğini gösteriyor. Ancak bütün istasyonlarda fiyatların bir anda tam 17 sent azalması beklenmiyor. Vergi indirimi pompada değil, yakıt rafineri veya depodan çıktığında uygulanıyor. Bazı istasyonlarda eski fiyatta alınmış yakıt da bulunabiliyor. Otomobil kulübü ADAC indirimin önümüzdeki günlerde kademeli olarak tamamen tüketiciye yansımasını bekliyor.
1: Löst nun sicher keinen kollektiven Glücksrausch aus, aber die Mineralöllobby, die sagt, ihr werdet es sofort merken. Wir geben den Rabatt nämlich unverzüglich weiter, wie beim ersten Mal, also beim ersten Tankrabatt, aber genau da liegt der Haken. Da haben die Konzerne ja auch einen Teil selbst einbehalten und viele vermuten, dass der Rabatt auch dieses Mal nicht 1:1 weitergegeben wird.
0: Yetkili yıl sonuna kadar geçerli olacak indirimin sürücü başına ortalama 40 euroluk bir tasarruf sağladığını belirtiyor. Yakıt indirimi nedeniyle istasyonlarda normalden daha fazla sürücünün olması bekleniyor. Özellikle yoğun saatlerde biraz daha fazla zaman ayırmaları gerekebiliyor.
1: Irre viel spart der durchschnittliche Autofahrer auch gar nicht. Knapp 40 Euro etwa bis Jahresende, also bis zum Auslaufen des Tankrabatts, und viele Autofahrer, die fänden direkte Entlastungen viel besser.
0: Akaryakıt fiyat indiriminin bu şekilde uygulanması eleştirenler de var. Yeşiller Parlamento Grubu Eş Başkanı Katarina Dröge desteği fazla tek taraflı buluyor ve bunun yerine herkese enerji bonus ödemesi yapılmasını savunuyor.
2: Es gibt einen viel schlaueren Weg zu helfen und das wäre, wenn man pauschal ein Energiegeld auszahlen würde, es würde allen Menschen Unterstützung geben und es würde nicht zu einem relevanten Einteil am Ende doch bei den Mineralölkonzernen landen, die in dieser Krise krasse Übergewinne machen.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da yılın ikinci akaryakıt yani tank rabat indirimi yürürlüğe girdi. Uygulamanın yıl sonuna kadar kamu bütçesine yaklaşık 2,5 milyar euroya mal olması bekleniyor. Eleştirmenler yüksek gelirli ve büyük araç kullanan kişilerin de aynı vergi avantajından yararlanmasına dikkat çekiyor. Ayrıca benzin istasyonlarının vergi indirimini birebir müşteriye yansıtma zorunluluğu da bulunmuyor. Ancak yakıt tedariğinde ciddi bir sıkıntı beklenmiyor. Özellikle araç sahiplerinin yoğun saatlerde biraz daha fazla benzin ya da dizel alımına zaman ayırmaları gerekebiliyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: belli. Feygıs Akkaşstraße 16.
1: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flege Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun, hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flege Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
2: Kurfürsten Ali 47E Bremen.
3: Baudiscount Bremen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Baustoffhandel, jetzt im neuen Standort. Auf 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten wir Qualitätsprodukte zu unfassbar günstigen Preisen. Kommen Sie vorbei auf einen Kaffee. Baudiscount Bremen. Utbremer Straße gegenüber Schmidt und Koch in Walle.
4: Güne lezzetli bir başlangıç için adresiniz Golden Brunch. Füsun annenin ellerinden günlük poğaça, börek, kurabiye, serpme kahvaltı ve nefis menemen. Her gün 8-17 arası kahvaltı, 35 kişilik aile salonu. Üstelik Metropol FM dinleyicilerine Türk kahvesi ikramımızdır. Golden Brunch, kahvaltının en sıcak adresi.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Kommt doch noch das Aus für Galeria? Die angeschlagene Warenhauskette hat beim Amtsgericht Düsseldorf erneut Insolvenz beantragt. Der Geschäftsbetrieb der 83 verbliebenen Filialen soll aber erstmal weiterlaufen, heißt es.
2: Galeria kommt aus den Finanznöten einfach nicht heraus. Es ist bereits die vierte Pleite innerhalb der letzten 6 Jahre. Dennoch will die Warenhauskette weitermachen. Der jetzige Insolvenzantrag soll dazu dienen, stabile Verhältnisse zu schaffen. Aktuell stehen auch 33 Warenhäuser auf dem Prüfstand. Denn nur wer profitabel wirtschaftet, soll bei Galeria eine Zukunft haben. Die rund 12.000 Mitarbeiter müssen nun erneut um ihre Arbeitsplätze bangen. Zuletzt war die Warenhauskette wegen ausstehender Mietzahlungen immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Bundeskanzler Friedrich Merz verliert weiter an Rückhalt. Im neuen ARD-Deutschland-Trend sind nur noch 10% mit seiner Arbeit zufrieden. So wenig wie bei keinem Kanzler zuvor in dieser Umfrage. Auch die Union verliert und liegt in der Sonntagsfrage 7 Punkte hinter der AfD.
3: Für Merz geht es damit noch einmal 3 Punkte nach unten. 88% sind mit seiner Arbeit weniger oder gar nicht zufrieden. Seine Regierungskollegen schneiden dagegen deutlich besser ab. Verteidigungsminister Boris Pistorius kommt auf 50% Zustimmung, Außenminister Johann Wadephohl auf 34%. In der Sonntagsfrage liegt die AfD unverändert bei 27%, die Union kommt auf 20. Grüne und SPD folgen mit 16 bzw. 13%. Die Linke erreicht 11%, die FDP würde mit 4% den Einzug ins Parlament verpassen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Bei Schulprotesten in Frankreich sind fast 2000 Menschen festgenommen worden. Den meisten wird Gewalt gegen Einsatzkräfte vorgeworfen, teilte das Innenministerium mit. Mehr als 300 Polizisten wurden verletzt. Rund 400 Schulen bleiben heute im ganzen Land geschlossen und bieten nur Fernunterricht an. Zum Sport. Mehr als 10 Millionen Menschen haben den ersten Sieg der deutschen Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp gesehen. Laut AGF-Videoforschung haben im Schnitt fast 10,8 Millionen das 2:0 gegen Serbien im ZDF verfolgt. Der Marktanteil lag bei rund 47%. Damit lag das Interesse in etwa auf dem Niveau der ersten beiden Spiele unter Klopp gegen die Niederlande und gegen Griechenland.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 5 kişi hayatını kaybetti, 2 madenci sağ kurtarıldı. Göçük altında kalan 3 kişinin de cansız bedenine sabaha karşı ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında belediye binasında da arama yapıldı. Özmen, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilmişti. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakem listeleri, puanlama ve atama süreçleriyle sınavlara müdahale edildiği iddiaları inceleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirterek yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını söyledi. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Yalova'da görüldü. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamaları reddetti. Olay sırasında evde bulunan bir tanık ise Güllü'yü kızının ittiğini iddia etti. Savcı, Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Basketbol Avrupa Ligi'nde dün Anadolu Efes, Kızıl Yıldız'a karşı sahaya çıktı. Maçı 77-72 kaybetti. Beşiktaş bu akşam saat 19'da Barcelona ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ise Dubai basketbol takımını ağırlıyor. Türk A Milli Futbol takımı ise UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Deplasmandaki bu maç saat 20.45'te başlayacak, ATV'den yayınlanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Cukez meyve ve sebzede diskonta tazeliğin kralı. Bizi tazelikte birinci seçtiğiniz için teşekkürler. Almanya'dan marul. Tanesi Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 65 cent. Ve armut. 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 49 cent. Lidl Lohnt sich.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yeni tank rabat artık yürürlükte. Benzin ve dizelde vergi indirimi sürücülerin cebini biraz rahatlatmayı amaçlıyor. Peki vatandaşlar bu indirimi gerçekten hissediyor mu? Sokak röportajlarında görüşler oldukça farklı. Bazı sürücüler otomobili çok az kullandıkları için indirimin bütçelerinde büyük bir fark yaratmadığını söylüyor.
2: Ich fahre nur privat, wenn am Wochenende und finanziell würde es für mich jetzt auch nicht so eine große Belastung bedeuten.
1: Bir başka görüş ise desteğin daha fazla ihtiyacı olanlara yönelmesi gerektiği yönünde. Otomobile fazla ihtiyaç duymayan bazı kişiler tank rabattan kendilerinin yararlanmasının gerekli olmadığını düşünüyor.
3: Also eigentlich würde ich meinen Tankrabatt gerne weitergeben an Leute, die den brauchen. Aber ich brauche ihn nicht.
1: Aracını zaman zaman kullananlarda ise tablo biraz farklı. İndirimin küçük de olsa yardımcı olduğunu söyleyenler var. Ancak pompada bunun gerçekte kaç euro avantaj sağladığını anlamanın zor olduğundan şikayet ediliyor.
3: Ich fahre ab und zu schon mit dem Auto. Das heißt, es hilft mir schon ein bisschen, würde ich sagen. Ich verstehe aber immer nicht so ganz, wie viel es mir jetzt wirklich bringt, weil tanken ist trotz dessen immer noch sehr teuer.
1: Otomobili olmayanlar da tank rabattan doğrudan yararlanamıyor. Bazıları uygulamanın araç sahiplerine gerçekten ne kadar fayda sağlayacağı konusunda şüpheli.
2: Gut, ich habe kein Auto, mich betrifft der Tankrabatt eh nicht. Ob der aber überhaupt was bringt für die, die ihr Auto haben, steht auch auf einem anderen Blatt.
1: Bazıları ise indirimi yetersiz buluyor. Onlara göre yakıt fiyatları hala çok yüksek ve devletin fiyatları düşürmek için daha güçlü önlemler alması gerekiyor.
4: Wenn ich ehrlich bin, ich finde es unmöglich. Ich finde, dass der Staat da viel mehr eingreifen müsste. Ist immer noch viel zu teuer.
1: Sokak röportajlarının ortaya koyduğu tablo net değil. Çok araç kullananlar için tank rabat küçük bir rahatlama sağlayabilirken otomobili az kullanan ya da hiç kullanmayanlar etkisini sınırlı görüyor. Ortak nokta ise benzin ve dizel fiyatlarının birçok kişi için hala yüksek olması. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki D24 Rock. Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden. Kendimi sana saklanıyorum. 7/24 90'lar.
1: Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.

0: bitmez. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Güne lezzetli bir başlangıç için adresiniz Golden Brunch. Füsun annenin ellerinden günlük poğaça, börek, kurabiye, serpme kahvaltı ve nefis menemen. Her gün 8-17 arası kahvaltı, 35 kişilik aile salonu. Üstelik Metropol FM dinleyicilerine Türk kahvesi ikramımızdır. Golden Brunch, kahvaltının en sıcak adresi.
2: Baudiscount Bremen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Baustoffhandel, jetzt im neuen Standort. Auf 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten wir Qualitätsprodukte zu unfassbar günstigen Preisen. Kommen Sie vorbei auf einen Kaffee. Baudiscount Bremen. Utbremer Straße gegenüber Schmidt und Koch in Walle.
3: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
4: Kurfürstten Ali 47 E Bremen.
3: Telefon 897 62 çift 0.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Tanrım ne demişim ben size? Gözünüzü bir açıp kapatacaksınız. Hop cuma gelecek. Yalan mı? Alın size cuma. Daha pazartesi suratımız beş karıştı. Bugün hafta sonunun kapısına dayanmışız. Oh kom keyfim kom değil mi? Yes! Şimdi kemerlerinizi bağlayın. Rengarenk başlıyor. Önümüzdeki saatimiz var biliyorsunuz. Birbirinden güzel şarkılarımız, canlı telefon bağlantılarımız, mesajlarımız olacak. Sesli mesajlar, yazılı mesajlar hiç fark etmiyor. Kimle ne dert varsa, kimle ne geyik varsa döksün ortaya. Yaz burada arada böyle ağlayanlarınız var. Ya Hakan bunu dedim, bunu dedin. Hiç yakışmadı. Hiç ya arkadaşlar ağlayacaksınız oynamayalım tamam mı? Burada hafif iki saat dayanın ne olur iki saat dayanın verin bana tamam mı? İki saat hafiften böyle tamam mı? Birbirimizi böyle çok uslu bir şekilde ne yapıyoruz? Giydiririz böyle. Sizler bana ben size. Ama her zaman değil bu bir şart değil tabii ki. Evet ve bunun yanında bakayım daha neler var bakayım. Evet ne diyorlar? Ha ağlayanlarınız da olursa arkadaşlar baştan söyleyeyim ona göre fon müziği hazırlayayım ben böyle. Love Story müzikleriyle böyle gönlünüzü almaya çalışayım. Bugün cuma morallerimiz tavan yapsın artık telefonun başına geçin mesajları yollayın. Yayına da dalın çünkü ben DJ Hakan hafta sonu sizi usulsü göndermeye hiç mi hiç niyetim yok. Hadi bakalım rengarenk başladı mahalle ayağa kalksın. Nasıl bir girişti bu ama böyle ya. Vay be. Benden iyi çırtkan olur ha.

0: sizlerden sevgi dolu mesajlar, böyle nasıl desem, yani bir türlü diyemiyorum ama ben demeyeyim de mesela size dinleteyim böyle.
1: Hakan merhaba, Mönchengladbach'tan Ali. Hayat sana güzel, işin gücün riv riv riv, başka bir şey yok, riv riv riv.
0: Ne kadar duygusal bir mesaj değil mi? Riv riv riv nedir arkadaşlar? Düşündünüz mü? Riv riv riv. Bunu ilk defa duyuyorum. Şöyle düşündüm biraz. Riv riv riv. Şimdi rivi ters çevirdiğim zaman vur yapıyor. Yani vur vur vur diyeceğine riv riv riv. Sen... Acilen bir muayene olman gerekiyor. Yani sen olayın, ben DJ değil, olayın remixini yapmışsın, tamam mı? Rıb rıb rıb nedir ya? Evet, teşekkür ediyorum, ben de sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız, siz olmasanız bu program zaten olmaz. Ben kendi başıma burada rıb rıb rıb yapıyorum. Oh meine Fresse. Und jetzt machen wir weiter mit...

0: Selam Hakan'cığım, ben Köln'den insan olsun ya, onlar ne dese desin buralarımı çok mükemmel yapıyorsun. 2 saat sanki yarım saatte geçiyor, hiç anlayamıyoruz. Bunu 12 saate çıkarsan yine yeterli değil. Teşekkürler.
1: İban gönder. Hemen gönder İban. Sana böyle helaline bir onluk var. Telefon çalıyor. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhabalar, ben Ufuk Savran Tekirdağlı. Alo?
1: Ufuk, sen çalışmıyor musun hiç? Sen hep...
2: Trakyalı Ufuk çalışır mı ya? İstediğim zaman. Bundan sonra böyle.
1: Bundan önce nasıldı?
2: Bundan önce de çalışmıyordum. Ya Almanya'da olup da çalışan var mıdır dersin?
1: Yani sen herhalde tam uyanamamışsın Ufuk. Saat 13.14 oldu.
2: Tamam işte, kalktım, şimdi kahvaltıya gidiyorum.
1: Ufuk, niçin aradın beni? Efendim? Söyle bakayım.
2: Ha, niçin aradım? Konumuz neydi?
1: Konu yok.
2: Ha, öyle mesela aradık yani. Ya evet. Merak etmişsindir dedim. O yüzden aradım. Ufuk. Dedim...
1: Arkadaşlar bakın, arkadaşlar böyle her konuya maydanoz olan tipler vardır ya.
2: İşte o bir tane.
1: Olsun ben... veya olmasın. Yani bir konu olsun veya olmasın. Maydanoz yani. Ufuk, sana bir şey soracağım.
2: Teşekkür ederim.
1: Evlilik var mı?
2: Efendim?
1: Evlilik var mı?
2: Var.
1: Çocuğunuz var mı?
2: 2 tane.
1: Allah bağışlasın canım benim. Şimdi bir şey soracağım.
2: Sağ ol. Aynen.
1: Çocuklarınız en çok anneyi mi daha çok seviyor, babayı mı? Doğru söyle.
2: Anneyi.
1: Emin misin?
2: Tabii. Baba diyorlar, çok sıkıyorsun sen bizi diyorlar.
1: Yani evlat olsan sevilmesinin en iyi örneği misin sen?
2: Niye ama evlat olsan var.
1: Bir dakika, orada ben de dahilim. İkimiz yani böyle pek yabancı değiliz birbirimizle. Şimdi bir şey soracağım.
2: Ya işte efendim.
1: Sormayacağım da daha doğrusu böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar, çocuğunuzun, yani çocuğunuz varsa anneyi mi veyahut da babayı mı daha çok sevdiğini öğrenmek istiyorsanız böyle test kitapları falan karıştırmaya da falan yok. Çok basit, küçücük bir şey yapıyorsun. Ve çocuğunuzun vermiş olduğu tepki size bayağı bir fikir veriyor. Ama şimdi söyleyemem. Yok öyle bedavadan, tamam mı?
2: Tamam.
1: Bunu programın sonuna doğru anlatacağım. Siz de o zamana kadar düşünün bakalım. Bizim evde ibre anneye mi dönüyor, babaya mı? Sakın kaçmayın. Sonra Hakan söyledi de ben duymadım demeyin. Dediğim gibi size bir şey açıklayacağım. Bunu çok basit bir uygulama. Bunu uyguluyorsunuz. Anne baba gerekiyor bunun için. Çocuğunuzu alıyorsunuz ve ufacık bir test yapıyorsunuz. Çok ufak. Ondan sonra çocuk da bilmeden, çocuğun soru falan da sormuyorsunuz. Çocuğun vermiş olduğu tepkiyle çocuğun anneyi mi daha çok sevdiği, babayı mı daha çok sevdiği ortaya çıkıyor.
2: Şimdi çok merak ettim bunu.
1: Merak ettin. Programın sonunda açıklayacağım bunu.
2: Ama bir şey söyleyebilir miyim?
1: Sen zaten hep söylüyorsun bir şeyler. Söyle.
2: Yok yani. Tabii ki anne sevecekler. Çünkü anne her şeye evet diyor. Değil
1: ya,
2: mi?
1: Şimdi o öyle bir şey yok. Yani
2: o değil. O değil mi?
1: Ben senin bir de tipini görsem de o zaman belki çocuklara hak verir miyim, veremem mi? Göremiyorum telefonda, görüntülü aramadığın için de.
2: Ya çocuklara ben hak veriyorum gerçekten. Çünkü ben birazcık fazla sıkıcı bir insanım yani. Fazla konuşuyorum. Çocuksuğumum yeri geldiği zaman.
1: Şimdi arkadaşlar, ben Ufuk'un telefonunu kapattım. O daha hala konuşuyor. Biz bir reklamlara girelim, tamam mı? Ondan sonra devam edeceğiz. Ay.
3: Aleano Nachhilfe.
4: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
5: Teşekkür ederim.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.
1: Selam Hakan Bey. Ben Mustafa Aydoğdu, Bon'dan. Kızım İlay sizden selam bekliyor. Okuldan onu aldım. Dilay, kızım Dilay'a selam söylerseniz çok sevinirim. Hayırlı günler.
2: Söylemeyeceğim.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Dilay, duydun mu? Söylemeyeceğim. Baban ne derse yok. Gelse. Ayda. Geç. Sıradaki gelsin. Canım benim. Dilay'cığım, öpüyoruz seni burada. Oldu mu güzel kız? Zo. Evet arkadaşlar, şimdi burada bana mesajlar geldi. Hakan ne olur söyler misin? Çocuğunuzun anneyi mi babayı mı daha çok sevdiğini öğrenmek istiyorsanız çok basit bir uygulama var arkadaşlar. Bunu yaptığınız an yani hiçbir şey, soru falan da sormak yok. Çok ufak basit bir şey var, bir uygulama var. Onu ya uygulama dediysem app falandan bahsetmiyorum. Çocuğunuzu alıyorsunuz karşısına ve bir harekette bulunuyorsunuz. Ve vereceği tepkiye göre çocuğun anneyi mi babayı mı daha çok sevdiği, daha meyilli olduğunu böyle görebiliyorsunuz. Biz birkaç kişi üzerinde test yaptık ve inanın doğru çıktı arkadaşlar. Aynen, zorsuz ya. Hep o. Programın sonuna açıklıyorum. Sakın ayrılmayın. Gece

0: yedirmeler, maydanozlu köfteler, her şey burada. Nasıl keyifler, iyi miyiz? İyiyiz değil mi? Evet. Ve bu arada tabii ki demiştim böyle, çocuğunuzun üzerine bir deney yapıyorsunuz, ufak bir deney yapıyorsunuz ve o deneyi sonucunda çocuğun annesinin babasını daha çok sevdiği ortaya çıkıyor. Bu deney nedir diye soran dinleyicilerim var. Hakan ne oluyor? Arabadan inemiyorum. Ne olur anlat diyor. Nö. Mahayt. İlerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Bunu da evde mutlaka deneyin arkadaşlar. Ondan sonra bir tarafınız çok sevinecek, bir tarafımız Hakan. Nereden anlattım bunu? Zeki diyor ki benim çocuklar 7 tane. 7 çocuk mu? Televizyon yok muydu evde sizde? Vay Zeki vay. Beni çok severler. Gayet basit ve normal. Papa muss aber wirklich Papa sein. Der alle Wünsche von Augen abliest. Natürlich Respekt muss sein. Alle Wünsche abliest. Sen sponsor olmuşsun, haberin yok senin. Peki. Bir başka dinleyeceğim. Bakayım ne diyor. İki oğlum var. İkisi de bana düşkün. Anneler, daha doğrusu kız çocukları babaya, erkek çocukları anneye düşkün. Diyor. Nicht unbedingt. Also, weiß ich nicht. Nicht unbedingt. Merhaba Hakan Bey, kolay gelsin. Ben de öyle test yapma şansım yok diyor. Çünkü çocuklar hep beni seviyorlar diyor. İşte bir narsist anne nasıl olur böyle arkadaşlar? Başka bir dinleyicim. Bakayım Hakan, valla benim torun ağladığında opa diye. Ha, ağladığında opa diye ağlıyordu diyor. Opa demek daha mı kolay oluyor diye böyle düşünüyorum. Anne, baba, opa. Ya weiß ich nicht. Also, bilemeyeceğim. Olabilir. Burada bir başka dinleyicim sesli mesaj göndermiş.
1: Hakan abi, küçük ek kaç yaşındadın?
0: Al işte. Böyle mesajlar da ye. Hakan abi küçükken kaç yaşındaydın? Şimdi arkadaşlar ben buna ne yapayım? Söyleyin, siz söyleyin, tamam mı? Yani bana benzemek mecburiyetinde değilsiniz. Geçenlerde sosyal medyada dolaşırken babalar vardır. Yani böyle ergen çocuklarına böyle laf sokacaklar ya böyle. İlle de sen budur budur falan bıdı bıdı yapacaklar ya. Burada babanın teki oğluna sırıyor. Kaç yaşındasın sen diyor. 25 yaşındayım. Görüyor musun? Ben senin yaşındayken 26 yaşındayım diyor.

Kental Zintia Disco'yu ayağınıza geçiriyoruz arkadaşlar. Gel alsın ses. Şimdi birçok mesaj aldım, Hakan ne olacak? Yok arkadaşlar, bu olayı ben programı hafiften böyle ilerleyen dakikalarında anlatacağım sizlere. Çocuğunuz anneyi mi daha çok seviyor, babayı mı? Daha doğrusu ona daha çok meyli. Bazen söylemeyebilirler ama böyle içgüdüsel olarak burada anlayacaksınız. Vay hain evlat diyebilirsiniz. Şimdi sosyal medyada bir şeyi gördüm. Böyle millet mesleğini normal söylemeyi bırakmış böyle. Öyle bir anlatıyorlar ki ilk cümleyi duyunca diyorsun ki oğlum bu ne iş yapıyor? Bunu şimdiye kadar yakalayamamışlar mı diye. Şimdi sonra bakıyorsun ki adam gayet normal meslek sahibi. Ama işi öyle bir tarif ediyor ki işini, sanki sabah savcılıktan çıkmış da gelmiş gibi. Şimdi size birkaç tane örnek okuyacağım. Siz de daha doğrusu mesleği söylemeden tahmin etmeye çalışın. Bakalım hanginizin kafası daha böyle nasıl desem fesat çalışıyor. Genel hızlı mısınız? Yani bazıları var, yemin ederim mesleği söylemese telefonu kapatıp polisi arayacağım vallahi billahi. O raddede yani. O kadar güzel mesleklerini öyle güzel anlatmışlar ki. Was macht der denn dann diyorsun. Mesela arkadaşlar. Bir şahıs diyor ki ben mesleğimde geride iz bırakmıyorum diyor. Ne olabilir? Ben geride iz bırakmıyorum diyor. Aklınıza geliyor mu öyle bir şey? Söyleyeyim size. Temizlik personeliyim diyor. Bir başka şahıs da diyor ki ben milletin ekmeğiyle oynuyorum diyor. Was karnasay? Aklınıza geliyor mu? Fırın. Bu çok iyi ya. Kadınları yoldan çıkarıyorum diyor. Tamam mı? Alkış niye geldi yine? Allah. Şşş. Kadınları. Düşünün. Karşınızda birisi oturuyor. Diyor ki sen ne iş yapıyorsun? Ben kadınları yoldan çıkarıyorum diyor. Aklınıza geliyor mu şey? Mesleğin olabilir diye. Farşolu hocası. Devam ediyoruz. Ben ölülerin arkasından konuşuyorum diyor. Ölülerin arkasından konuşa. Kim olabilir? Hangi meslek? Geliyor mu aklınıza bir şey? Söyleyeyim. Tarih öğretmeni. Evet, diğer meslekleri de biraz sonra açıklayacağım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Montella'nın koltuğu da salıncak gibi sallanıyor harbi harbi. İtalya maçında çok eleştirildi. Kerem kaçırdığı golle. Barış zaten eleştiriliyor durmadan. O da diyor ki elimde olsa Barış'ın ve Kerem'in heykeline dikerdim. Aslında adam haklı. Haklı tabii haklı. Niye diyeceksin? O pozisyonlara Kerem'le Barış kendileri değil de heykelleri girseydi... Top harbiden onlara çarpıp kaleye girerdi ya. 20 metre kalenin üzerinden dışarı çıkmazdı.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yeni tank rabat artık yürürlükte. Benzin ve dizelde vergi indirimi sürücülerin cebini biraz rahatlatmayı amaçlıyor. Peki vatandaşlar bu indirimi gerçekten hissediyor mu? Sokak röportajlarında görüşler oldukça farklı. Bazı sürücüler otomobili çok az kullandıkları için indirimin bütçelerinde büyük bir fark yaratmadığını söylüyor.
2: Ich fahre nur privat, wenn am Wochenende und finanziell würde es für mich jetzt auch nicht so eine große Belastung bedeuten.
1: Bir başka görüş ise desteğin daha fazla ihtiyacı olanlara yönelmesi gerektiği yönünde. Otomobile fazla ihtiyaç duymayan bazı kişiler tank rabattan kendilerinin yararlanmasının gerekli olmadığını düşünüyor.
3: Also eigentlich würde ich meinen Tankrabatt gerne weitergeben an Leute, die den brauchen. Aber ich brauche ihn nicht.
1: Aracını zaman zaman kullananlarda ise tablo biraz farklı. İndirimin küçük de olsa yardımcı olduğunu söyleyenler var. Ancak pompada bunun gerçekte kaç euro avantaj sağladığını anlamanın zor olduğundan şikayet ediliyor.
3: Ich fahre ab und zu schon mit dem Auto, das heißt, es hilft mir schon ein bisschen, würde ich sagen. Ich verstehe aber immer nicht so ganz, wie viel es mir jetzt wirklich bringt, weil tanken ist trotz dessen immer noch sehr teuer.
1: Otomobili olmayanlar da tank rabattan doğrudan yararlanamıyor. Bazıları uygulamanın araç sahiplerine gerçekten ne kadar fayda sağlayacağı konusunda şüpheli.
2: Gut, ich habe kein Auto, mich betrifft der Tankrabatt eh nicht. Ob der aber überhaupt was bringt für die, die ein Auto haben, steht auch auf einem anderen Blatt.
1: Bazıları ise indirimi yetersiz buluyor. Onlara göre yakıt fiyatları hala çok yüksek ve devletin fiyatları düşürmek için daha güçlü önlemler alması gerekiyor.
4: Wenn ich ehrlich bin, ich finde es unmöglich. Ich finde, dass der Staat da viel mehr eingreifen müsste. Ist immer noch viel zu teuer.
1: Sokak röportajlarının ortaya koyduğu tablo net değil. Çok araç kullananlar için tank rabat küçük bir rahatlama sağlayabilirken otomobili az kullanan ya da hiç kullanmayanlar etkisini sınırlı görüyor. Ortak nokta ise benzin ve dizel fiyatlarının birçok kişi için hala yüksek olması. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: Bir dinleyicim diyor ki bana, bakayım bir saniye şu bilgisayarı sağ alalım, şunları da sol alalım. Ne demiştik? Kadınları yoldan çıkarıyorum çünkü faşil hocasıyım dedi. Buna istinaden bir dinleyicim de şöyle bir sesli mesaj gönderdi. İsmim Habil. Habil Efendi diyor ki...
1: Tarih öğretmeni. Merhaba Hakan, Stuttgart'tan selamlar. Keyifle programını dinliyorum ama faşule bir tek kadınları yoldan çıkarmıyor bence. İnsanları yoldan çıkarıyor. Böyle demek daha yerindedir. Yoksa sadece kadınlara eğitim veren bir faşule mi var?
0: Çok da doğru söylemiş. Alkış! Genau so ist es. Dankeschön, bitteschön. Evet, bir dinleyicim diyor ki... Kendin anlatıyorsun, kendin gülüyorsun. Bak buna da gülüyorum. Demek ki sadece kendi anlattıklarıma gülmüyorum. Bir başka dinleyicim diyor ki bana sorduklarında mesleğim, bir sürü iş yapıyorum. Mesela aşçı, dadı, temizlik, bahçıvan ve yönetici. Bil bakalım mesleğim ne? Aslında bayağı bir kutsal meslek. Senin mesleğin? Ne iş olsa yaparız abi. Vardır Türkiye'de, biliyorsunuz bile. Abi her şeyi yaparız. Vallahi ne iş olsa yaparız diyenler var değil mi? So, jetzt machen wir weiter. Bakayım hangi? Bakayım ya, genau so. Güzel bir şarkı çalacağım. Hangi şarkıyla ilerliyoruz? Geçemedik değil mi? Oğlum sen de nasıl DJ'sin? Bu can seni nasıl DJ'lik yaptın? Nasıl para kazandın? Tüüü!

0: ve millet mesleğinin normal söylemeyi bırakmış, öyle bir anlatıyorlar ki ilk cümleyi duyduğunuz an oğlum bu ne? Ne iş yapıyor bu? Kimlerden bu? Polis bunu niye yakalamıyor? Gibi böyle arkadaşlar kafalarınıza soru işareti oluşuyor. Var mı sizin öyle bir mesleğiniz? Merve yazmış. Ben diyor her gün insanların ağız kokusunu çekiyorum. Mesleğim tam edilsini işe yapak angeçtelte. Bir de konuşmasını öğrenebilseydim aslında fena olmazdı da, ama böyle fah medisi nasıl fah medisi nasıl o?
1: Boğa nein anne, bu sene bir tık köye gitmeyelim. Yani 4 hafta orada kalıyoruz, benim canım sıkılıyor. Ich hab gar nicht meine Freunde. Ya ama kuzenlerim beni anlamıyor. Ben diyorum ki pommes yemek istiyorum, diyorlar he was pommes ne?
0: Aynen öyle. Ben de ona benzer bir şey oldu arkadaşlar. Evet, bir başka dinleyicimiz ise ne demişti biraz önce? Ne demişti kendisi? Ben diyor her işi yapıyorum diyor. Bir sürü iş yapıyorum. Aşçıyım, dadıyım, temizlik, bahçıvan yöneticisi ve mesleğim ev hanımı olmak diyor. En kutsal mesleklerden bir tanesi. Çete lideriyim demiş birisi. Ne olabilir çete lideri deyince? Aklınıza geliyor mu herhangi bir meslek? Söyleyeyim. Anaokulu öğretmeniyim diyor. Bir başka dinleyeceğim. Modern tefeciyim diyor. Tefeci. Parantez içerisinde bankacıyım diyor. Bondaba. Ya bu çok iyi ya. Vallahi ben itle köpekle uğraşıyorum diyor, tamam mı? Veterinerim diyor. Bondaba. Hey, das ist ja wunderbar. Birisi diyor ki nitelikli dolandırıcıyım diyor. Nitelikli dolandırıcı. Aklınıza ne gelebilir arkadaşlar? Geliyor mu aklınıza bir şey? Ve söylüyor. Makyöz. Makyöz. Biz biliyoruz değil mi nitelikli dolandırıcılıklar? Ne demek istediğini? Insta'da başka, Face'de başka, gerçek hayatta bambaşka.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Kommt doch noch das Aus für Galeria? Die angeschlagene Warenhauskette hat beim Amtsgericht Düsseldorf erneut Insolvenz beantragt. Der Geschäftsbetrieb der 83 verbliebenen Filialen soll erst einmal weiterlaufen.
2: Galeria kommt aus den Finanznöten einfach nicht heraus. Es ist bereits die vierte Pleite innerhalb der letzten 6 Jahre. Dennoch will die Warenhauskette weitermachen. Der jetzige Insolvenzantrag soll dazu dienen, stabile Verhältnisse zu schaffen. Aktuell stehen auch 33 Warenhäuser auf dem Prüfstand. Denn nur wer profitabel wirtschaftet, soll bei Galeria eine Zukunft haben. Die rund 12.000 Mitarbeiter müssen nun erneut um ihre Arbeitsplätze bangen. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Einen Tag nach der Senkung der Energiesteuer sind die Spritpreise wieder leicht gestiegen. Nach ADAC-Angaben kostete Super E10 am Morgen bundesweit im Schnitt rund 2,10 Euro je Liter. Das waren 3,6 Cent mehr als gestern zur gleichen Zeit. Diesel verteuerte sich um 3,9 Cent auf knapp 2,25 Euro. Am ersten Tag des Tankrabatts waren die Preise noch deutlich stärker gefallen. In Bremen beginnen heute die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Am Nachmittag wird das Bürgerfest eröffnet. Bis Sonntag sind mehr als 700 Veranstaltungen geplant. Bremen ist dieses Jahr der zentrale Austragungsort der bundesweiten Feierlichkeiten.
3: Erwartet werden rund 400.000 Besucherinnen und Besucher. In der Innenstadt und am Weserufer gibt es kostenlose Konzerte, Diskussionen, Führungen und Ausstellungen. Auch Bundesrat, Bundestag, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht stellen ihre Arbeit vor. Das Motto der Feierlichkeiten lautet: Viele Stärken, ein Land. Zum offiziellen Festakt am Samstag werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner erwartet. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Bundesfinanzminister Klingbeil hält an der Zuckersteuer fest, trotz des vorläufigen Stopps aus dem Kanzleramt. Das Ziel bleibt klar, wir haben verabredet, eine Zuckersteuer einzuführen. Wir werden das auch tun, sagte Klingbeil im ZDF und bei RTL NTV. Er sei zuversichtlich, dass die Koalition schnell zu einer Einigung kommt. Mit der Steuer will Klingbeil auch Getränkehersteller dazu bewegen, den Zuckergehalt zu senken.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, maalesef yine Soma, yine facia. Maden ocağı göçünden söz ediyoruz. Son bilgiler nedir, paylaşır mısın?
5: Evet, maalesef senin de söylediğin gibi dün maden ocağında meydana gelen göçükte 7 madenci vardı. İkisi kurtarıldı ancak 5 madenci maalesef hayatını kaybetmişti. Ardından hemen hızlıca bir soruşturma başlatıldı. Maden şirketinin yöneticilerinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
4: Siyasete bakacağız, daha doğrusu operasyonlara bakacağız. Mersin Büyükşehir'den sonra bugün de Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Kısaca nedir?
5: Evet, sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberiydi. Yine diğer operasyon haberleri gibi Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 27 şüpheli suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındılar. Bu soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü için İstanbul'dan Ankara'ya gönderildiler.
4: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Hakem Yasin Kol'un mesajları ortaya çıktı. Tutuklamalar var, gözaltılar var, başka iddialar da var. Asıl soru ise şu: futbolda ligler ertelenecek mi?
5: Evet Mesut, soruna biraz sonra geleyim ama öncelikle şunu hatırlatalım. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Aynı zamanda gözaltına alınan Süper Lig hakemlerinden Yasin Kolla MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun WhatsApp mesajları ortaya çıktı. Birlikte bazı hakemlere, VAR odasında bulunan hakemlere karar verdiklerine dair mesajlar bu mesajlar. Peki Türk futbolunda ligler ertelenecek mi? Buna ilişkin şimdilik spor hukukçularından gelen mesajlar bir erteleme olması gerekmediği yönünde. Çünkü şike ya da teşvik gibi bir ifade buralarda geçmiyor deniyor.
4: Bu arada skandalların gölgesinde yine bir milli maç var. Deplasmanda bu kez, ayrıntılar neler?
5: Evet, Fransa ve İtalya'dan amili futbol takımımız puan alamadı. Dolayısıyla ilk puanını almak üzere bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 20.45'te başlıyor ve maçı ATV naklen yayınlayacak. Aynı zamanda Euroleague'de de Beşiktaş bu akşam Barcelona'yı ağırlayacak. 19'da başlayacak bu mücadele ve Fenerbahçe ile Dubai Basketbolu ağırlıyor kendi sahasında. Saat 19.45'te başlayacak bu karşılaşma.
4: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: Hakan'ım kardeşim, dağıtıcıyım ben de. Çok güzel dağıtıyorum. Her yere dağıtıyorum. Herkese veriyorum. Kim ne isterse veriyorum. Kim ne sipariş etmişse veriyorum. Verdikçe veriyorum. Paketçiyim ben.
0: DJ Hakan'la Rengarenk.
1: Sind wir wieder arkadaşlar. Mesleklerini bu şekilde anlatıp da ilk kitapta was macht der denn böyle dediğiniz ikilem içerisinde kalmış olduğunuz herhangi bir durum söz konusu oldu mu? Siz mesleğinizin nasıl böyle daha böyle karanlık işlerdeymişsiniz gibi daha böyle korkutucu, böyle bir ürkütücü bir şekilde anlatabilir misiniz? Var mı aklınıza geçenler? Bir dinleyicim diyor ki bir şeyler çeviriyorum diyor. Dönerciyim diyor. Başka bir dinleyicim önüme geleni doğruyorum diyor çünkü ahçıyım diyor. Bakılmayacak yüzlere bakıyorum, estetisyenim diyor. Bondava. So, bir başka dinleyicim bakalım ne diyor? Tinerciyim diyor. Şemi laborantı diyor. Burak. Noysen selamlar demiş. Ben pis işlerle uğraşıyorum diyor. Fuat tesisatçıyım diyor.
7: Ya ben de büyük bir dolandırıcıyım. Neden dersen şu an birini dolandırıyorum. Şu an hemen. Çünkü mesleğim taksici.

0: keyfinize keyif katmaya devam ediyoruz. Neredesiniz? Çünkü rengarenk. Rengarenk. Var mı böyle mesleğini farklı bir dille ifade etmek isteyen? Daha doğrusu farklı bir şekilde ifade etmek isteyen. Dil nereden çıktı ya? Bir dinleyicim diyor ki beyaz ticareti yapıyorum diyor. Peynirciyim. İnsanları hiç bilmedikleri yere kaçırıyorum. Turist rehberiyim diyor. Bu çok iyi. Havadan para kazanıyorum çünkü kompresörcüyüm diyor. Karanlık işlerle uğraşıyorum abi çünkü elektrikçiyim. Şimdi olayı biraz daha heyecanlandıralım mı? Kes oğlum, müziği kes, kapat kapat. Ney makan sağ olsun. İndirsene oğlum müziği. Ah şöyle.
1: Akşamın bir saati evinize gelirim. Kapıyı çalarım. Kapıyı açarsanız sizin için iyi olur. Açmazsanız sizin için çok kötü şeyler olur. İlacını alamazsın, hastalanırsın. Ben ilaç dağıtıyorum. Aç kapıyı da ilacını vereyim.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.
2: Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Mesleğini öyle bir şekilde anlat ki, yani hiçbir ipucu vermeden, ilk kitapta insanlar senin çok böyle, ne bileyim, böyle bir yamuk iş yaptığını zannetsinler. Bir dinleyicim yazmış. Ben kadın parası yiyorum diyor. Kuaförüm. Nasılsın ya? Bundaba değil mi? Çok güzel. Bakayım başka. Milletin kanına giriyorum diyor. Çünkü hemşireyim. Akıl fikir veriyorum çünkü ben bir öğretmenim. Köln'den selamlar Metin Yavuz. Bir başka dinleyicim, bakayım ne diyor burada. Gün boyunca insanların isteklerini dinliyorum, bir şeyler taşıyorum sürekli. Tabii efendim diyorum, bazen psikolog, bazen matematikçi, bazen de kahin oluyorum. Ama aslında tek yaptığım şey garsonluk. Naim Süer. Ben ne yaptım zamanında Naim? Sana hak verebiliyorum. Abi ben Berlin'den Özkan, milletin evine girip paralarını alıp çıkıyorum çünkü ben bir boyacıyım. Selamlar Hakan kardeşime, valla ben emekliyim diye yazmış. Frankfurt, Beyşekeli. Yazık. Yazık. Arkadaşlar ilgilenin şunla.

0: Murat Boz püf dedi. 14.22 aldık saatlerimizi. Heyecan devam ediyor. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, Leyla arkadaşımız yazmış. Firmaların vergi borçlarının peşindeyim. Çünkü işte ayağımda çalışıyorum diyor. Ama şimdi bu, yani vergi borçlarının peşindeyim deyince zaten kendini burada ifşa etmişsin. Lütfen Leyla, biraz daha kreatif olalım. Bunu ben pek saymam, biliyorsun. Bak mesela Ayşenur yazmış burada. Ne kadar güzel. Annelere silah pazarlıyorum diyor. Annelere silah pazar.

ağlayan kişi sizce hangi meslek dalında? Düşünebiliyor musunuz? Geçiyor mu kafadan? Söyleyeyim size. Terlik satıyorum diyor. İşte böyle. Zo, yetmem ya vayca arkadaşlar. Neyle devam ediyoruz? Bu konuyu burada noktalıyoruz. Biraz sonra çocuklarınız varsa anneyi mi daha çok seviyor, babayı mı? Az sonra heyecan durukta. Bekleyin. Bekleyin. Yapacağınız çok ufak bir test sonucunda çocuğunuzun size mi yoksa size mi daha meyilli olduğunu öğreneceksiniz. Çocuklarımız bilerek de yapmıyor bunu. Bilinçaltı oluyor. Gayet normal bir şekilde tek bir harekette ya çocuğunuzu çok seveceksiniz ya da ben söylemeyeyim.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da günlerdir koalisyon içinde tartışılan bakım reformunda uzlaşma sağlandı. Federal kabine, Sağlık Bakanı Carsten Linnemann'ın hazırladığı yasa tasarısını kabul etti. Kamu yayıncı kurumu ARD'nin başkent stüdyosunun bilgilerine göre koalisyon, ilk aşamada kapsamlı bir yapısal reform yerine bakım sisteminin finansmanını istikrara kavuşturacak bir paket üzerinde anlaştı. Sağlık Bakanlığı'na göre bakıma muhtaç kişilerin sayısı Almanya'da 6 milyonu aşmış durumda.
1: Wir brauchen Verlässlichkeit für die zu pflegenden Menschen in Deutschland und für ihre Angehörigen. Das System steht massiv finanziell unter Druck. Wir haben eine Verdreifachung, sehen wir. Der zu Pflegenden in Deutschland, heute rund 6 Millionen, vor 20 Jahren waren es noch 2 Millionen. Wir werden Einsparungen vornehmen müssen. Einnahmen und Ausgaben müssen in eine Balance gebracht werden. Wir werden zum Beispiel das Begutachtungssystem ändern und es zielgenauer ausgestalten. Der allgemeine Beitrag bleibt stabil bei 3,6%. Der Kinderlosenbeitrag steigt 0,3.
0: Reform yalnızca finansmanla sınırlı değil, evde bakım hizmetlerinin genişletilmesi planlanıyor. Özellikle Bakan Linnemann çocuklu bakıma muhtaç ailelere yıllık 3600 euro yardım ödeneğinden söz ediyor.
1: Es gibt auch viele strukturelle Komponenten. Deswegen möchte ich nicht allein von einem Spargesetz sprechen. Beispielsweise Reha vor Pflege. Das ist das Motto in Zukunft. Im Rahmen der Pflegebegutachtung wird künftig konsequenter geprüft, ob eine Reha den Pflegebedarf spürbar besser senken kann. Wir werden auch ein wichtiges Thema gerade für die Belange von Familien mit pflegebedürftigen Kindern etwas machen. Es gibt hier ein Budget von rund 3600 Euro im Jahr, was genutzt werden kann als sogenanntes Sozialraumbudget. Das kann auch genutzt werden von Einzelhelfenden, von Bekannten, die von der Pflegekasse anerkannt werden. Auch das ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt.
0: Değerli dinleyenler, koalisyonun uzlaşmasına göre daha temel değişiklikler için çalışmalar hızlandırılacak. Önümüzdeki hafta yeni bir komisyonun kurulmasına karar verilmesi planlanıyor. Komisyonun özellikle bakım giderlerinde sosyal dengeyi sağlayacak önerileri kısa sürede hazırlaması hedefleniyor.
1: Es wird eine Kommission sein mit Experten, mit Wissenschaftlern, die das Ziel hat, bis Ende Januar 2027 einen Entwurf vorzulegen. Ein Entwurf, der die Pflege fit machen soll für die 30er Jahre. In diesem Sinne würden wir dann im Kabinett mit einem Entwurf sein, sodass, wenn wir den Bundestag und den Bundesrat danach sehen, zum 1.7.2027, dann dieser zweite Schritt gegangen werden kann, nämlich nochmal mit einer Strukturreform in der Pflege, um sie fit zu machen.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da günlerdir koalisyon içinde tartışılan bakım reformunda uzlaşma sağlandı. Federal kabine, Sağlık Bakanı Carsten Linnemann'ın hazırladığı yasa tasarısını kabul etti. Gelecek yıl 7,5 milyar euroyu aşabilecek finansman açığı nedeniyle bakım hizmetlerinde bir değişim için düğmeye basıldı. Süreci tabii ki yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
2: Und da sind wir wieder arkadaşlar. O kadar çok arayan oldu ki diyor ki Hakan ne olur artık çatlayacağız. Çocuklarımız anneyi mi daha çok seviyor babayı mı? Bunu nasıl öğrenebiliriz diye. Evet arkadaşlar, şimdi bu uygulamayı sizlere açıklıyorum. Böyle kuru kuru olmaz. Alkış nerede? Evet, başlıyoruz. Şimdi çocuğunuzu alıyorsunuz. Şöyle. Şuraya otur oğlum diyorsun. Ya da kızım. Sağına annesi oturuyor. Soluna babası. Ya da tam tersi, fark etmez. Ondan sonra ikiniz, ama çocuğa hiçbir şey söylemeyeceksiniz. İkiniz aynı anda çocuğunuzun yanağından öpeceksiniz. Birini sağından birini solundan. Öptükten sonra hemen sağ tarafta ya da sol tarafa geçeceksiniz. Yani çocuğun önüne geçmeyeceksiniz. Anladınız mı? Çocuğu öptünüz, ondan sonra yaslanıyorsunuz. Çocuk o esnada ilk önce kime bakıyorsa onu daha çok seviyormuş. Das wird aber jetzt gefährlich, oder? Anladınız mı? Bir daha anlatayım. Çocuğunuzu alıyorsunuz, yanaklarından öpüyorsunuz. Anne sağ yanağına, baba sol yanağına veya da fark etmez işte. Öptükten sonra yanında duruyorsunuz. Çocuk o esnada kime bakıyorsa, ilk etapta kime bakıyorsa ona sevgisi böyle daha meyilli oluyormuş. Das ist schon ein bisschen hart, ne? Yani arkadaşlar bunu deneyin. Denedikten sonra da bana saydırabilirsiniz. Allah seni bildiği gibi yapsın falan filan böyle diyecek olursanız diyebilirsiniz. Sallayabilirsiniz arkadaşlar. Biz denedik. Bazı arkadaşlar da denedik ve aile faciası çıktı ortaya. Çocuklarını al babanla git evi terk et diyen anneler mi? Veyahut da sana o kadar baktım harçlığını devamını ben veriyordum hala babana mı bakıyorsun diyen anneler. Evet arkadaşlar. Bende peki soran var burada. Sende nasıl Hakan? Ben de denedim arkadaşlar. Öptüm çocuğu ve çocuk bana baktı. Evet bana. Çünkü ben dulum. Cihazım bakacak başka kimsesi yok. Kime baksın? Yoksa ben hani derler ya evlat olsa sevilmezsin. İşte onun en iyi örneğiyim. Zavallı oldum. Yapacak bir şey yok.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Montella'nın koltuğu da salıncak gibi sallanıyor harbi harbi. İtalya maçında çok eleştirildi. Kerem kaçırdığı golle. Barış zaten eleştiriliyor durmadan. O da diyor ki elimde olsa Barış'ın ve Kerem'in heykeline dikerdim. Aslında adam haklı. Haklı tabii haklı. Niye diyeceksin? O pozisyonlara Kerem'le Barış kendileri değil de heykelleri girseydi... Top harbiden onlara çarpıp kaleye girerdi ya. 20 metre kalenin üzerinden dışarı çıkmazdı.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Evet, biraz önce ben dulum dedim. Nebahat diyor ki ona bekar denilmiyor mu artık dedi. Yok, şimdi tekmeyi sen yersen dul oluyor. Sen terk ettiğin zaman bekar oluyorsun ama dediğin gibi tekmeyi kıçına yediğin zaman dul oluyorsun. Evet, erkekler böyle. Aslında erkekler çok merhametlidir, biliyor musunuz? Yani şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz ama dün sosyal medyada dolaşırken bir kadının erkeklerin ne kadar merhametli olduğunu öyle güzel bir dille ifade etmiş, öyle güzel bir açıklamış ki yani anlamamak için harbiden söyleyemiyorum ne olacağını. Peki bu kadın ne dedi biliyor musunuz erkekler hakkında? Neden merhametliymiş? Onu da bir dinleyelim.
1: Bir erkeği 100 kişi ister, 100'ü de alır. Erkekler çok merhametlidir.
0: Bir erkeği 100 kişi ister, 100 kişi de alır. Çünkü erkekler çok merhametlidir. Yalan mı? Yalan mı? Çelik'le ilerliyoruz şimdi, nasıl ölüyorum diyor. 14.46 saatlerimizin rengarenkisiniz. Hafta sonuna çok az kaldı. Mikrofona ben, DJ Hakan.

0: Güne lezzetli bir başlangıç için adresiniz Golden Brunch. Füsun annenin ellerinden günlük poğaça, börek, kurabiye, serpme kahvaltı ve nefis menemen. Her gün 8-17 arası kahvaltı, 35 kişilik aile salonu. Üstelik Metropol FM dinleyicilerine Türk kahvesi ikramımızdır. Golden Brunch, kahvaltının en sıcak adresi.
1: Baudiscount Bremen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Baustoffhandel, jetzt im neuen Standort. Auf 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten wir Qualitätsprodukte zu unfassbar günstigen Preisen. Kommen Sie vorbei auf einen Kaffee. Baudiscount Bremen. Utbremer Straße gegenüber Schmidt und Koch in Walle.
2: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürsten Ali 47E Bremen. www.allianz-civan.de.
3: Ateş yükseliyor. Şehrin en modern Türk mutfağı Ateş Grill ve Restoran sizleri bekliyor. Taze mezeler.

0: belli. Fegezakar Straße 16.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Metropol FM.
1: Doesn't via vida. Merhaba. İlk önce tabii ki çocuklarımızı çok seviyoruz. Çocuklarımız bizi de çok seviyor. Ama çıkarı kimden varsa daha çok diyor. Yani ya anneden ya babadan çocuklar onu daha çok seviyor diyor. Şimdi şöyle bir olay var. Ben biraz önce ne demiştim? Çocuğunuzu oturtturuyorsunuz bir koltuğa. Sağ tarafta anne oturuyor, sol tarafta baba oturuyor. Aynı anda yanakları öpüyorsunuz. Sonra geri çekiliyorsunuz. Çocuk o esnada ilk önce kime bakıyorsa, yani öpücükten sonra kime bakıyorsa onu daha çok seviyormuş demiştim ben. Ama bu çocuklardan tabii ki böyle 30-40 yaşındaki kazıklardan bahsetmedim. Çocukların yaşları 5-6 yaşında olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bunlara hiçbir şekilde rüşvet vermemiş. Üç kağıtçılık yapmamış olmanız gerekiyor. Çocuğun bundan anlamaması gerekiyor. Sadece aşk ve şefkat gördüğü zaman çocuk o zaman daha çok meyilli oluyor. Dolayısıyla bu dediğim uygulamayı böyle artık 3, 4, 5, 6 yaşına kadar çocuklarda uygularsanız o zaman acı gerçeği göreceksiniz. Genau so ist es. O nasıl bir patlamaydı ya? Yeşim salkım geliyor şimdi, alkışlar alkışlar alkışlar. Kavanoz dipli dünya diyor. 14.47 yaptık saatlerimizi. DJ iken en fazla çaldığım şarkılardan bir tanesiydi. Jokerlerimden bir tanesiydi. Güm diye girdiğimiz zaman bu şarkıyla bütün pist dolardı. İndiremezdik. Zorla. Çekilin. Açın açın açın ortalığı. Diyemezdik. Ama şimdi Yeşim Salkım'dan dinliyorum.

0: Yeşim Salkım, Kavanoz Dipli Dünya. 14.50 yaptık saatlerimizi, 3'e tam 10 dakikamız var arkadaşlar. Ve programı hafif hafif böyle yavaş yavaş noktalarken, noktalamadan önce doğum günü olanlar var mı?
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Arasın beni. 0-32-117-970-71. Doğum günü olan arasın veya da birisinin doğum günü kutlamak isteyen. Şimdi arasın beni. Bekliyorum. 0-32-117-970-71. Bekliyoruz. Ben bekliyorum. Sizler beni arayana kadar ya da sesli mesajla gönderebilirsiniz. Böyle birazcık hafiften utangaç iseniz. Utangaç derken aklıma bir şey geldi, bir hikaye geldi. Kadın adama diyor ki, biz kaç senedir beraberiz diyor. 2 senedir. Sen evliymişsin, niye söylemedin bana? Adam diyor ki, ben biraz utangaçım diyor. Onun için söyleyemedim diyor. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Benim adım Süleyman Tek, Frankfurt'tan açıyorum.
0: Bir dakika, Süleyman Tek.
2: Evet.
0: O nasıl güzel soy isimmiş o, Tek.
2: Evet. Önceden her tarafta adımız yazıyordu. Türkiye Elektrik Kurumu.
0: Vay, dağda, taşta. Vay, vay, vay, vay, vay, vay. Nereden arıyorsun bizi?
2: Frankfurt'tan arıyorum.
0: Evet.
2: Bugün yeğenim doğdu. Allah'a şükür. Kız kardeşimin kızı.
0: Daha yeni mi doğdu?
2: Evet, bugün doğdu. Bugün.
0: Ay canım gibi. Benim. Evet. Ay canım benim. Evet.
2: Teşekkür ederim.
0: Adı nedir?
2: Lia.
0: İyi?
2: Lia.
0: Lia asıl. L-I-Y-A. Evet. Lia. Anlamı Lia nedir biliyor musun?
2: Onu bilmiyorum valla. Annesi babası öyle istedi. Öyle koydular. Onun için bilmiyorum.
0: Annesi ben babası biliyor mu?
2: Araştırmadım daha.
0: Annesi babası biliyor mu?
2: Bilmiyorum. Onlara sormak gerekiyor.
0: Valla sor. Ben çok merak ettim. Lia.
2: Soracağım inşallah.
0: Görün aynen öyle. Için.
2: Hastalıktan dolayı yanına gidemedik maalesef.
0: Hı-hı.
2: Ama inşallah iyileşince yeğenimi göreceğim.
0: Ay canım benim. Oradan onun doğum evet günü kutlayalım mı?
2: İnşallah. Tabii.
0: Dur bakayım. Onu anlayacağı bir dilden doğum günü kutlayalım. Bir saniye. Bir saniye. Çok iyi.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal.
2: Çüz.
0: Ay anneye babaya da selamlar da Allah analı babalı büyütsün.
2: Teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Evet ve burada bir dinleyicim var bakayım. Bir güzel bir mesaj. Duygu dolu bir mesaj göndermiş Cano Canan. Diyor ki bana, fıkra anlatıyorsun, kendin gülüyorsun. Bak Cano, buna da gülüyorum. Bir kişi daha aradı beni. Buyurun.
3: Merhaba, iyi günler. Ben Sevinç Çetin.
0: Sevinç Hanım, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de çok iyiyiz. Keyifler yerinde
3: benim
0: mi?
3: Benim oğlumun doğum günü. Evet, keyifler yerinde.
0: Ay ne
3: benim
0: güzel.
3: Benim oğlumun doğduğu bir gün bugün.
0: Bugün.
3: Çok mutluyum. Evet.
0: Oğlunuz
3: güzel
0: yanınızda mı?
3: Güzel bir şarkı
0: mı
3: çalarsanız ona çok memnun olurum.
0: Ben oğlunuza Nil Kara İbrahimgül'den Pırlanta'yı çalayım da şimdiden para biriktirmeye başlasın.
3: Tamam.
0: Tamam mı?
3: Teşekkür ederim. Oğlum Cenk bu arada.
0: Evet. İsmini Cenk söyleyeyim. Senin de doğum günü kutlayalım.
4: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
3: Güzel günler. Kolay gelsin.
0: Hoşça kalın. Evet. Burada Cenk'e geliyor. Hadi bakalım.

0: Valla Hakan, bu müzikle, doğum günü müziğiyle, yani müzikle sayılmaz, insanların doğum gününü kutluyor musun, yoksa doğduğuna bin pişman olduklarını mı kanıtlamak istiyorsun? Anlayamadım yani. O ne biçim sesi, öyle bir borazan gibi.
1: Vallahi cana canan senin sesinden daha iyi gibi mi geliyor? Bak yine kendi anlattığıma kendim gülüyor. Evet, geldik yine yolun sonuna. Vallahi iki saatinizi geçti, ben anlamadım. Güldük, konuştuk, saçmaladık. Arada bir şeyler de öğrendik değil mi? Çocuk anneyi mi daha çok seviyor, babayı mı daha çok seviyor derken girdik mevzuya. Oradan meslekleri, suç dosyası gibi anlatmalarla geçtik. Araya da birbirinden güzel şarkıları serpiştirdik. Yani yine boş durmadık arkadaşlar. Mesaj atan, arayan, ses atan, benim saçmalıklarım, 2 saat sabreden herkese çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Kolay iş değil ya bana katlanmak. Siz olmazsanız ben burada kendi kendimi konuşacağım. O da daha tehlikeli. Belki de sadece canı cananla baş başa kalacağız. Allah korusun. Ben şimdi kaçıyorum ama oh be Hakan gitti diye sevinmek yok tabii ki. Pazartesi saat 13'te yine buradayım. Benden kurtuluş yok, öyle kolay değil. Ama radyoyu da sakın kapatmayın. Birazdan Esra geliyor. Dünyanın en güzel sunucusu. Ben demiyorum, ben sadece gerçeği söylüyorum arkadaşlar. Esra saat 19'a kadar sizinle birlikte olacak. Kırmızı saçlar geldi mi? Zaten stüdyonun havası da değişiyor. Yalnız Esra'ya fazla asılmayın. Buradan attığınız mesajları görüyorum arkadaşlar. Hepimiz okuyoruz o mesajları. Esra bu olur, bu olmaz, bu olur, ha, bu belki olur diyor. Sizi böyle sıraya diziyor, söyleyeyim ben size. Sizin duygularınızla oynuyor. Sakın ama sakın dikkat edin. Hadi ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hafta sonunu güzel geçirin. Kafanızı çok yormayın. Pazartesi yine birbirimizin sinirleriyle oynarız.
2: Ich bin Dirk Zeitler. Galeria ist zum vierten Mal in sechs Jahren insolvent. Die Gewerkschaft Verdi spricht von haarsträubenden Managementfehlern und kritisiert, dass Gesellschafter keine nachhaltigen Investitionen getätigt hätten. Für die rund 12.000 Beschäftigten herrsche eine völlige Ungewissheit. Die 83 Filialen sollen vorerst weiterlaufen. Die Fahrt zur Tankstelle sorgt bei vielen Autofahrern für Ernüchterung. Auch heute am Tag 2 des Tankrabatts kostet Sprit wieder mehr als 2 Euro pro Liter. Laut dem Portal Tankerkönig liegt der Liter Super E10 bundesweit im Durchschnitt bei knapp 2,10 Euro. Diesel ist noch teurer.
3: Immerhin, es tut sich etwas, trösten sich viele Autofahrer. Kaum jemand hat damit gerechnet, dass der Spritpreis dauerhaft unter 2 Euro fällt. Wie gestern für kurze Zeit. Doch dann um 12 Uhr knallten die Preise wieder rauf. Theoretisch könnte der umstrittene Tankrabatt die Preise um rund 17 Cent pro Liter drücken. Aber die Mineralölkonzerne geben die Entlastung eben nicht 1:1 weiter. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: In Bremen beginnen heute die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Am Nachmittag wird das Bürgerfest eröffnet. Bis Sonntag sind mehr als 700 Veranstaltungen geplant. Bremen ist dieses Jahr der zentrale Austragungsort der bundesweiten Feierlichkeiten.
4: Erwartet werden rund 400.000 Besucherinnen und Besucher. In der Innenstadt und am Weserufer gibt es kostenlose Konzerte, Diskussionen, Führungen und Ausstellungen. Auch Bundesrat, Bundestag, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht stellen ihre Arbeit vor. Das Motto der Feierlichkeiten lautet: Viele stärken ein Land. Zum offiziellen Festakt am Samstag werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner erwartet. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
2: Ein 42-jähriger Deutscher sitzt nach einer mutmaßlich mutwilligen Kollision mit 3 Autos bei Reutlingen wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Er soll sein Fahrzeug am Montag absichtlich in den Gegenverkehr gelenkt haben. Dabei erlitten alle 3 beteiligten Fahrer schwere Verletzungen. Dashcam-Aufnahmen eines Zeugen gelten als Beweis für das gezielte Manöver.
5: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
7: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
6: Güçlü maalesef, yine Soma, yine facia. Maden ocağı göçünden söz ediyoruz. Son bilgiler nedir, paylaşır mısın?
7: Evet, maalesef senin de söylediğin gibi dün maden ocağında meydana gelen göçükte 7 madenci vardı. İkisi kurtarıldı ancak 5 madenci maalesef hayatını kaybetmişti. Ardından hemen hızlıca bir soruşturma başlatıldı. Maden şirketinin yöneticilerinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
6: Siyasete bakacağız, daha doğrusu operasyonlara bakacağız. Mersin Büyükşehir'den sonra bugün de Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Kısaca nedir?
7: Evet, sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberiydi. Yine diğer operasyon haberleri gibi Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 27 şüpheli suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındılar. Bu soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü için İstanbul'dan Ankara'ya gönderildiler.
6: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Hakem Yasin Kol'un mesajları ortaya çıktı. Tutuklamalar var, gözaltılar var, başka iddialar da var. Asıl soru ise şu: futbolda ligler ertelenecek mi?
7: Evet Mesut, soruna biraz sonra geleyim ama öncelikle şunu hatırlatalım. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Aynı zamanda gözaltına alınan Süper Lig hakemlerinden Yasin Kolla MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun WhatsApp mesajları ortaya çıktı. Birlikte bazı hakemlere, VAR odasında bulunan hakemlere karar verdiklerine dair mesajlar bu mesajlar. Peki Türk futbolunda ligler ertelenecek mi? Buna ilişkin şimdilik spor hukukçularından gelen mesajlar bir erteleme olması gerekmediği yönünde. Çünkü şike ya da teşvik gibi bir ifade buralarda geçmiyor deniyor.
6: Bu arada skandalların gölgesinde yine bir milli maç var. Deplasmanda bu kez ayrıntılar neler?
7: Evet, Fransa ve İtalya'dan A milli futbol takımımız puan alamadı. Dolayısıyla ilk puanını almak üzere bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 20.45'te başlıyor ve maçı ATV naklen yayınlayacak. Aynı zamanda Euroleague'de de Beşiktaş bu akşam Barcelona'yı ağırlayacak. 19'da başlayacak bu mücadele ve Fenerbahçe ile Dubai Basketbolu ağırlıyor kendi sahasında. Saat 19.45'te başlayacak bu karşılaşma.
6: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
5: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 19 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 19 derece arasında seyredecek. Ilıman ve sisli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Araç kullanıyorsanız farlarınızı erken yakmanız iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Benden önce buralarda Hakan vardı. Benim arkamdan ne dedi bilmiyorum. Ama ne dediyse hepsini unutun. Hiçbiri doğru değildir. Tek söyleyeceğim şey bu. Herkese merhaba. Paydos keyfimiz başladı. En güzel şarkılar sizlerle. Şu anda Blok 3 Kayıp Kalp şarkısını dinliyorsunuz.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
3: Alerno Nachhilfe.
4: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
5: Teşekkür ederim baba. Alerno Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
4: Alerno Nachhilfe. Bremen Pass ile ücretsiz özel ders. Alerno Nachhilfe. Bremen ve Demnos'ta her yerde.
6: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit. Deine Prüfstelle.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi

sağlıksal olarak pek iyi değilsiniz ve bir ameliyata ihtiyacınız var. Ameliyata gireceksiniz. Ameliyatınıza robot girsin ister miydiniz? Sizin ameliyatınızı robot yapsın ister miydiniz? Bunu yapıyorlarmış. Aachen'da ameliyathanelerde artık doktorun yanında bir de robot var. Ama baktım böyle diyorlar ki merak etmeyin doktor kafasına göre ameliyat yapmıyor demiş. Sağ ol Allah'tan yapmıyor. İçim çok rahatladı şimdi sen böyle deyince. Doktor yönlendiriyormuş o robotu. Böyle elinde bir joystick gibi bir şey var. Hani gençler oyun oynar ya bilgisayardan, PlayStation'dan. Joystick vardır. O öyle bir şeyle yönlendiriyormuş robotları. Robotun kolları var böyle. O kollarla milim milim hareket ediyormuş. Şimdi içim daha da bir rahatladı. Çok ciddi ameliyatlara giriyormuş. Bazı kanser operasyonlarına da birçok alanda da kullanılıyormuş. Bu operasyonlara da giriyormuş. Peki niye robot kullanıyorlar? Doktorlar yapamıyor mu? Hayır efendim, ne münasebet. Yapıyor tabii ki doktorlarımız. Sadece şöyle bir avantajı var. Daha küçük kesikler atıyormuş bu robotlar. Milim milim hareket ettikleri için daha hassas oluyorlarmış. İnsan elinden daha hassas. Daha küçük kesikler yapıyorlar. Daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme oluyormuş. Avantajı bu. Ben istemiyorum. Ben büyük kesikler olsun istiyorum. Daha çok ağrı çekmek istiyorum. Ya ben istemiyorum ameliyatıma robot girmesini. Şu robotların bir fişini bir çekebilir miyiz acaba lütfen? Ben hem huylanırım yani böyle ay. Hem biz insanlara zor güveniyoruz. Bir de robotlara mı güveneceğiz?

0: Metropol FM'de en güzel şarkılar. Gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsiniz.

0: frekansı. Metropol FM.
1: Oyunculuğuna bayıldığımız bir sanatçımız. Ekranlardan tanıdığımız harika bir oyunculuğu olan Seda Bakan. Kör Aşık şarkısıyla şimdi sizlerle. Seda Bakan şarkı yaptıysa ya bir filmde ya bir dizide kullanılacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi sizlerle Kör Aşık.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Aachen'da artık ameliyatlara robotlar giriyormuş doktorların yanında. Robotlara kendi ameliyatınızı yaptırır mıydınız? Ay ben huylanırım ya. Biz daha insanlara güvenemiyoruz. Robotlara mı güveneceğiz bir de bıçak altında? O robotların eline bıçak vereceksin, altına da beni yatıracaksın ha? Hayatta olmaz. Ödüm kopuyor yani benim. Ben huylanırım robotlarla. Nasıl olacak bu iş demiştim. Bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş. Şok oldum.
4: Selam, ben Fatih, Köln'den. Ya Esra Hanım, siz öyle diyorsunuz da robotlardan hoşlanmıyorum falan diyorsunuz ama yani yakın gelecekte artık insanlar robotlarla evlenmeye başlayacaklar. Başlamışlar bile, ben öyle duydum. Şimdi mesela kadın bayan robot yapıyormuş Çin. Amerika'da da var bu. Bildiğiniz işte silikon plastik mesela deri gibi böyle gerçek. Robot ama gerçek şeyden kadından ayırt edilemiyor şu anda ve konuşma yeteneği de var yapay zekayla. İnsanlar artık yani bence gelecekte erkekler gerçek kadınlara gerek duymadan bence robotlarla çok rahat bir şekilde yaşayacaklar yani. Kesin öyle olacak. Gidişat öyle görünüyor. Sizin için çok kötü bir şey.
3: Neden sadece kadınını yapmışlar, ben onu anlamadım. Niye erkekler kadınlarla iyi anlaşamıyor mu? Mecbur hani robotlara belki dayanırız gibi mi düşündüler, anlamadım. Niye erkeği yok mu bunun? Ayrıca bize niye yazık oluyor ya? Yapılıyor mu böyle bir şey ya? Var mı? Hani gerçekten bir robotu çok gerçekçi bir şekilde insan olarak yapsalar evlenir miydiniz? Ay biz neler konuşuyoruz ya artık bu devirde. Robotla evlenir misiniz diyorum. Bu gidişat çok kötü gidişat söyleyeyim. Aklıma bu şarkı geldi. Bu gidişat nasıl olacak? Ama bir yandan da iyi yani. Robotla tartışsam falan direkt geri vites yapar. Der ki, tamam hayatım haklısın. Haklısın der susar bence.
5: Ben yanılmam. Ben oyalanmam.

0: artık ameliyatlarımıza doktorla birlikte robot da giriyor demiştik. Ahın'da ameliyatlara artık robotlar giriyor doktorlarla birlikte demiştik. Ben de demiştim ki ya robotlara nasıl güveneceğiz ki demiştim, korkmuştum. Ay ben istemiyorum demiştim ama bir uzman, bir dinleyicimiz, gerçekten bu işi yapan, yıllardır da bu robotlarla, medikal robotlarla çalışan bir dinleyicimiz beni çok güzel aydınlattı. Ela Filiz, çok teşekkür ederim. O kadar güzel anlatmış ki sistemi. Bakınız şöyle, bu zaten olan bir teknolojiymiş ve çok faydalıymış. Şöyle anlatıyor kendisi.
1: Esra'cığım, merhaba canım. Bu robot konusunda sana bir şeyler söylemek istiyorum. 15 yıldır yaklaşık medikal sektördeyim. Ve bahsettiğin robotun ismi Da Vinci. Da Vinci robot piyasaya çıkalı 15 yıldan fazla olması lazım. Çünkü ben 15 yıl önce başladığımda biz bu robotun simülatörlerini üretiyorduk. Yani aslında bu yeni bir teknoloji değil, çok eski bir teknoloji, çok yaygın bir teknoloji ve çok iyi bir teknoloji. Hastanın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor, daha az kanamaya yol açıyor. Ameliyat esnasında daha az komplikasyon olmasını sağlıyor. Baktığımız zaman o zamanlar, daha ilk çıktığında bu Da Vinci'nin ilk jenerasyonu sadece ürologlar tarafından prostat kanserinde kullanılıyordu. Şu anda dünyanın ve Almanya'nın her yerinde hemen hemen iyi cerrahların bulunduğu iyi hastanelerde en az bir tane Da Vinci robotu bulunuyor. En maddi durumu kötü dediğimiz hastanelerde bile en az bir tane Da Vinci robotu var ve sadece ürolojide değil, aynı zamanda jinekolojide ve beyin cerrahisinde de kullanılıyor. Aslında hastanın güvenliği için ve hastanın daha çabuk iyileşmesi için, daha az komplikasyonla, daha az hasarla ameliyattan çıkması için ve daha az süre narkoz altında kalması için çok faydalı. Ve bütün tıbbi araştırmalar da bunları gösteriyor. Yani yıllardır kullanılan bir robot bu. Ve ben senin yerinde olsam kesinlikle isterdim. Şahsen benim jinekolojik bir problemim olursa ve ameliyat gerekirse kesinlikle Da Vinci robotuyla yapılmasını isterim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Muhteşem bir aydınlatma oldu. Ela Minds'tan yazmış. Çok teşekkür ediyorum bunu bizlere aktardığın için. Ben sonra araştırdım Da Vinci robotu neye benziyormuş diye. Gidip sarılasım geldi şu anda. Robotun o kancaları var ya, o elleri, kolları. Onlarla beni sarsın istiyorum şu anda. Ben %100 güveniyorum kendisine. Ela teşekkürler.

0: Canın çiğ köfte mi çekti? Çiğ köftenin kralı burada. Finest çiğ köfte. Çiğ köfte wrap, sushi çiğ köfte veya klasik çiğ köfte. İddia ediyoruz. Bremen'in en lezzetli çiğ köftesi bizde. Sen de gel, farkına var. Finest çiğ köfte. Taste it, love it.
1: Bremen'de iki yerde. Wartburgstraße 15 ve U-Bahnstraße 58.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: Metropol FM Bremen Etkinlikleri.
1: Hallo Bremen, hier ist Metropol FM, ich bin Seda. Hier kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! Am Samstag erwartet euch Anadolu, ich singe nicht allein. Ein musikalischer Theaterabend mit Nihan Devecioğlu, der euch auf eine Reise durch die kulturelle Vielfalt Anatoliens mitnimmt. Am Samstag, den 3. Oktober um 18 Uhr im kleinen Haus des Theater Bremen. Und weiter geht's mit dem türkischen Frauenchor Yıldızlar Korosu. Zum Tag der Deutschen Einheit präsentiert der Chor ein besonderes Konzert. Am Sonntag, den 4. Oktober um 10 Uhr auf dem Ansgari-Kirchhof in Bremen-Mitte. Und zum Schluss gibt's kostenlosen Live-Jazz. In der Metropol Jazz Lounge erwartet euch das Julian Costello German Quartett. Am Montag, den 5. Oktober ab 20 Uhr in Henrys Bar im Metropoltheater Bremen. Der Eintritt ist übrigens frei. Viel Spaß bei den Veranstaltungen. Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de. Auf unserer neuen Webseite findet ihr noch viele weitere Artikel und Beiträge rund um Musik, Gesellschaft und alles, was das Herz begehrt.
0: Metropol FM Bremen etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Neler duydum neler. Öyle bir devirdeymişiz ki artık yapay yapay insanlar oluşuyormuş, robot oluşturuyorlarmış. Hem de gerçek insana benziyormuş, böyle derisini falan bile yapıyorlarmış. Hani yanağını falan bile sıkabiliyormuşsunuz. Ay minnoş diyerek. Ve insanlar işte bir dinleyicimiz uzun uzun anlattı. Dedi ki ileride dedi. Biz kabul etmiyoruz ama ileride böyle robotlarla evlenecek insanlar. Robotlar o kadar başarılı yapılıyor ki dedi. Bir kendisi de evlenesi var gibi geldi bana ama. Böyle demişti bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de şöyle söylüyor.
5: Selam, ben Frankfurt'tan Erkan. Bir önceki arkadaşın mesajındaki şu kadın robot mevzusuna bir şey demek istiyorum. Her şeyi çok güzel anlattı, böyle kafama yattı. Konuşabiliyor dediği yerde soğudu, yemin ederim. Ya yapıyorsun şu kadın robotu. Konuşmayan ne yap? İşe yarasın. Ya, en mükemmel kadın konuşmayan kadındır.
4: Size şu kadındırdırı algınızı nasıl kıracağız? Ben biliyorum bunu. Şimdi nasıl kırdığımı hemen göstereceğim. Şu anda yanıma konuk olarak yapay zekayı aldım. Kendisi de bir robot sayılır. Robot Can, hoş geldin.
6: Hoş bulduk Esra. Seni dinleyen herkesin cüzdanına sabır, kollarına da kuvvet diliyorum.
4: Bana niye laf soktun şu an? Bir dakika dur, konumuz başka. Bir dinleyicimiz diyor ki işte kadındırdır, robotlar yapılıyorsa, insansız robotlar yapılıyorsa kadın versiyonlarının lütfen konuşmayan versiyonu yapılsın. Kadındırdırından bıktık diyorlar. Ama sen bir robot olarak, erkek sesli bir robot olarak benden daha çok konuşuyorsun değil mi?
6: Ya bak şimdi dırdır dediğin şey çoğu zaman aslında beni duy çığlığı. Bazen sessizlik çözüm değil, duyulmamak.
4: Ya dur son. Bana felsefe yapma. Sen daha çok konuşuyorsun değil mi kadınlardan? Dürüst ol.
6: Tamam doğru. Ben konuşma üzerine eğitildim. Mesleki deformasyon yani.
4: Benim de mesleki deformasyon. Benim de işim konuşmak ya. O yüzden konuşuyorum. İnsanlar yanlış anlıyor bazen. Bak kadınlar fazla konuşuyor diyorlar.
6: Senden duyunca dırdır değil, yayın akışı oluyor Esra.
4: Ya biraz daha övsene beni. Ne güzel söyledin.
6: Tamam. Enerjini seviyorum Esra. Espriyi de iyi taşıyorsun. Havayı da yumuşatıyorsun.
4: Başka bence neyi mi seviyorsun?
6: Soru sorma ritmini seviyorum. Vurucu ama kırıcı değil. Bir de aralarda sessizlik bırakıyorsun.
4: Ay bu
6: ya.
4: Bağımlılık yapar. Övüp duruyor sabaha kadar.

0: Tarkan'dan müthiş bir şarkı dinledik. Pare pare şarkısı. Ya biz bu robot konusunu konuşuyoruz ya. O kadar fazla şey mesajı geldi ki işte kadın robot yapıyorlarsa lütfen konuşmayan versiyonunu yapsınlar. Biz kadın dırdırından bıktık diyorlar. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Bak bu konuyu bir saattir konuşuyoruz. Bana gelen ses kayıtlarına bakıyorum. Hepsi şöyle. İlk iki saniyelerini dinleteceğim. Bakalım ne fark ediyorsunuz? Bakın. Gelen sabahtan beri bu konuyla alakalı, kadın dırdırıyla alakalı gelen ses kayıtları böyle.
1: Esra kolay gelsin. Ben bir oğul.
2: Doğrusunu söyleyeyim. Ben de arkadaşa katılıyorum.
3: Selam Esra. Frankfurt'tan Erkan.
4: Merhaba ablam. Eşimi zor çekebiliyorum. Kalkıp robotumu çek.
5: İyi yayınlar Esra Hanım. Kolay gelsin.
0: Neyi fark ettiniz? Hepsi erkek. Hepsi erkek. Bana bu konuda, kadın dırdırı konusunda ses kaydı atan herkes erkek. Bir tane kadının konuştuğunu duymadım bu konuda. O zaman bu konu burada kapanmıştır.
6: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
7: Ich bin Dirk Zeitler. Zum vierten Mal in nur sechs Jahren hat die Warenhauskette Galeria heute Insolvenz angemeldet. Die 12.000 Beschäftigten stehen vor einer völlig ungewissen Zukunft. Verdi-Handelsvorständin Silke Zimmer spricht von haarsträubenden Managementfehlern.
8: Die Warenhauskette habe nicht mal Gründe für die Insolvenz angegeben, ereifert sich Zimmer. Nachhaltige Investitionen, die die Zukunft der Standorte sichern, habe es in den letzten Jahren jedenfalls nicht gegeben. Die Beschäftigten bräuchten einen Plan und keine Nebelkerzen. Experten sind sich aber sicher, Galeria könnte auch diese Insolvenz und vielleicht noch eine weitere überstehen, mit weniger Filialen und dem richtigen Eigentümer. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
7: Anlagenstörungen bremsen die Bahn weiter aus. Auch im September war fast jeder zweite Fernzug verspätet. Die Pünktlichkeitsquote lag bei nur 52,4%. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Damit war es der drittschlechteste Monatswert des laufenden Jahres. Bahnchefin Paller hatte 60% Pünktlichkeit als Ziel ausgegeben. Das wird sie wohl verfehlen. Nach der beinahe Katastrophe in einer Fly-Dubai-Maschine von Dubai nach Tel Aviv hat sich jetzt der verletzte Pilot geäußert. In einem Videotelefonat mit dem indischen Premierminister Modi schildert der indische Pilot, was sich an Bord zugetragen habe.
9: Der Pilot erzählt, er habe bereits am Boden gelegen, schwer durch Messerstiche des Co-Piloten verletzt. Ihm sei aber klar gewesen, dass das Flugzeug im Begriff war abzustürzen. Deshalb habe er sich trotz seiner Wunden und weiterer Attacken aufgerichtet und die Cockpit-Tür geöffnet. Passagiere kamen herein, überwältigten den Co-Piloten. Eine zufällig anwesende Ersatzcrew landete das Flugzeug schließlich sicher. Der Co-Pilot wurde festgenommen. Zu seinem Motiv sind nach wie vor viele Fragen offen. Israel spricht von einem versuchten islamistischen Anschlag. Ronny Thorau, Nachrichtenredaktion.
7: Hessens Ministerpräsident Rhein hat sich in die Debatte ums Stadtbild eingeschaltet. In einem Gastbeitrag fordert er, Städte und Gemeinden in Schuss zu bringen. Es dürfe keine Orte mehr geben, um die Familien, ältere Menschen oder Frauen abends lieber einen Bogen machen. Außerdem brauche es klare Regeln für Migration und Integration, sonst sei der soziale Frieden gefährdet, so Rhein.
6: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
10: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
11: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
10: Güçlü, maalesef yine Soma, yine facia. Maden ocağı göçünden söz ediyoruz. Son bilgiler nedir, paylaşır mısın?
11: Evet, maalesef senin de söylediğin gibi dün maden ocağında meydana gelen göçükte 7 madenci vardı. İkisi kurtarıldı ancak 5 madenci maalesef hayatını kaybetmişti. Ardından hemen hızlıca bir soruşturma başlatıldı. Maden şirketinin yöneticilerinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
10: Siyasete bakacağız, daha doğrusu operasyonlara bakacağız. Mersin Büyükşehir'den sonra bugün de Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Kısaca nedir?
11: Evet, sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberiydi. Yine diğer operasyon haberleri gibi Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 27 şüpheli suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındılar. Bu soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü için İstanbul'dan Ankara'ya gönderildiler.
10: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Hakem Yasin Kol'un mesajları ortaya çıktı. Tutuklamalar var, gözaltılar var, başka iddialar da var. Asıl soru ise şu, futbolda ligler ertelenecek mi?
11: Evet Mesut, soruna biraz sonra geleyim ama öncelikle şunu hatırlatalım. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Aynı zamanda gözaltına alınan Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol'la MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun WhatsApp mesajları ortaya çıktı. Birlikte bazı hakemlere, VAR odasında bulunan hakemlere karar verdiklerine dair mesajlar bu mesajlar. Peki Türk futbolunda ligler ertelenecek mi? Buna ilişkin şimdilik spor hukukçularından gelen mesajlar bir erteleme olması gerekmediği yönünde. Çünkü şike ya da teşvik gibi bir ifade buralarda geçmiyor deniyor.
10: Bu arada skandalların gölgesinde yine bir milli maç var. Deplasmanda bu kez ayrıntılar neler?
11: Evet, Fransa ve İtalya'dan A milli futbol takımımız puan alamadı. Dolayısıyla ilk puanını almak üzere bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 20.45'te başlıyor ve maçı ATV naklen yayınlayacak. Aynı zamanda Euroleague'de de Beşiktaş bu akşam Barcelona'yı ağırlayacak. 19'da başlayacak bu mücadele ve Fenerbahçe ile Dubai Basketbolu ağırlıyor kendi sahasında. Saat 19.45'te başlayacak bu karşılaşma.
10: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ederim.
11: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
6: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde, bugün hava 19 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 19 derece arasında değişecek. Ilıman ve sisli bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Dışarı çıkarken dikkatli olunması faydalı olur. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk. Özyörem.
0: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Retro bir şarkı, çok tatlı bir şarkı. 1975 yılından Yeliz'den bir şarkı geliyor. Eskimeyen eskilerden. Buyurunuz. Bu ne dünya kardeşim?

0: Türk.
1: Aleano Nachhilfe.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
3: Teşekkür ederim baba. Aleano Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
2: Aleano Nachhilfe, Brim Pass ile ücretsiz özel ders. Aleano Nachhilfe, Brim ve Demnos'ta her yerde.
4: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
5: Galan Sound Systeme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne VPC Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galan Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
6: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Ergin ve Emel Sayın'dan muazzam bir düet dinledik. Hiç eskimeyen eskilerden. İşte öyle bir şey. Değerli dinleyicilerimiz, eğer bir alışkanlığınız varsa ve bir türlü değiştiremiyorsanız ve değiştirmek istiyorsanız, şimdi kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Bu konuda çok çalıştım. Uzman sayılabilirim bu konuda, çok çalıştım. Zamanında şeker çok hayatımdaydı. Böyle kolalar içerdim, çikolatalar yerdim ve sonra şekerin ne kadar zararlı bir şey olduğunu öğrendikten sonra inat ettim, bırakacağım dedim. Bırakacağım, baktım işte alışkanlıklar nasıl bırakılır diye. Hani hep duyuyoruz ya, bir şeyi 21 gün yaparsan alışkanlık olur diye. İşte bunu denedim. 21 gün boyunca hiç şeker tüketmedim. Hiçbir şekilde. Çayıma da atmadım, kahveme de, çikolata da çıktı hayatımdan. Keksi, kurabiye hepsini attım bir kenara. Ve 21 gün boyunca şekeri bıraktıktan sonra o kadar iyi motive oldum ki tamamen hayatımdan çıktı gitti. Evet, bilimsel olarak şunu size söylemiyorlar tabii. 21 gün boyunca işte tüketmezsen tamamen hayatından çıkacak. Bunun garantisi yok ama sizi o kadar motive ediyor ki, o kadar inanıyorsunuz ki yapabildiğinizi, bırakıyorsunuz. Hayatım boyunca şekeri bırakacağım desen insanın daha başlamadan morali bozuyor nasıl yapacağım diye. Ama şuradan başlarsanız, 21 gün deneyeceğim derseniz daha yapılabilir geliyor. Gerçekten ben hiç inanamıyordum bunu yapabileceğimi. Sonra her şeyi üzerine denedim. Ben çok tırnak yiyen biriydim. Stresten dolayı hep tırnaklarımı yiyordum. 21 gün boyunca yemedim ve tamamen bıraktım. Hayatımdan çıkıp gitti. Yani burada mesele kendine küçük bir süre verip şunu görmek. Ben gerçekten bunu yapabiliyor muyum? Çünkü bazen en zor şey devam etmek değil, ilk günü başlatmak. O yüzden bu bir hatırlatıcı olsun. Eğer bir alışkanlığınızı devam ettirmek istiyorsanız ya da bir alışkanlığınızdan vazgeçmek istiyorsanız kendinize 21 gün hedefi koyun ve sonra bakın bakalım yapabilecek misiniz? Bence yapacaksınız. Biraz sonra şeker konusuna tekrar değiniyor olacağım. Eğer böyle bir alışkanlığı olan varsa bana WhatsApp üzerinden yazsın.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
2: Metropol FM Aktüel Bremen.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bremen'de Birlik Günü kapsamında halk şenliği bugün başlıyor. Belediye Başkanı ve Federal Konsey Başkanı Andreas Bovenschulte şenliği saat 14'te belediye binasıyla Kutsal Meryem Kilisesi arasındaki sahnede açtı. 3 gün boyunca kent merkezi festival alanına dönecek. Yaklaşık şehre 400 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Yarın da Gluck'e konser salonunda resmi bir tören gerçekleştirilecek. Törende Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Bovenschulte konuşma yapacak. Değerli dinleyenler, Alman Birliği Günü kutlamaları nedeniyle toplu taşıma bugünden başlayarak pazartesi sabahına kadar ücretsiz olacak. Verkehrsbund Bremen Niedersachsen VBE'nin açıklamasına göre uygulama bugün saat 14'te başladı. Pazartesi sabah 3'te sona erecek. VBE bölgesindeki otobüs, tramvay ve bölgesel trenler ücretsiz kullanılabilecek. Efendim, Bremen'de Alman Birliği Günü kutlamaları nedeniyle çok sayıda yolda trafiğe kapatıldı. Osterdeich'in Tifa ve Weser Stadion arasındaki bölümü 8 Ekim'e kadar kapalı olacak. Kent merkezindeki kısıtlamalar nedeniyle otobüs ve tramvay güzergahları da değişiyor. Park ve otopark sorunu olacağından ziyaretçilere toplu taşımayı kullanmaları öneriliyor. Değerli dinleyenler, Bremen bugünden 4 Ekim tarihine kadar Almanya'nın Birliği Günü kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Başbakan Friedrich Merz yarın kentteki resmi törenlere katılacak. Merz, anayasal kurumların temsilcileriyle birlikte kentin altın defterini imzalayacak. Daha sonra törenlere katılacak. Program Federal Cumhurbaşkanı'nın resepsiyonuyla devam edecek. Federal hükümette 3 gün boyunca Weser Stadion'da bakanlıkların çalışmalarını halka tanıtacak. Hemen hatırlatalım, Birlik Günü nedeniyle cumartesi günü alışveriş yerleri kapalı olacak, resmi tatil havasında geçecek. Mağazalar zinciri Galeria Düsseldorf Yerel Mahkemesi'ne yeniden iflas başvurusunda bulundu. Bu şirketin 2020'den bu yana 4. iflas başvurusu oldu. Galeria bu başvuruyla şirketi istikrara kavuşturmak, daha doğrusu kurtarmak için hukuki zemin arıyor. Mağazalar zincirinde yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor. Gelen bilgilere göre çalışanlar gelişmelerden endişeli. Sağlıcakla kalın.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
0: Müthiş bir parça ile devam ediyoruz. Dylan Ekici ve Paul Dior ile devam ediyoruz. Deriko türkümüzü dinliyoruz. Geleneksel bir Anadolu türküsü. Gaziantep yöresine ait olan. Bazı kaynaklarda Diyarbakır bölgesiyle de ilişkilendiriliyor. Müthiş bir türkümüz. Çok zenginiz bu konuda. Buyurunuz Deriko sizlerle.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Şekerin zaman zaman bizim sağlığımızı kötü etkilediğini biliyoruz. O yüzden şekeri eğer hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız bunu çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. İstikrarlı bir şekilde. Şimdi şeker deyince aklımıza hemen ne geliyor? Çikolata, pasta, işte baklavalar falan geliyor değil mi? Ama asıl şu sinsi olanlar, yani sandığımızdan daha sinsi bu şeker. Sadece tatlıda değil. Mesela paketli bir ürün alıyorsunuz, tamam mı? Aa, bunda şeker yok galiba diyorsunuz. Arkasını çevirip içeriğini bir okuyorsunuz. İşte mısır şurubu, fruktoz, başka başka isimler, tozla biten bir sürü. Fruktoz, glukoz bilmem ne diye böyle bunlar var ya, onlar da şeker aslında. Şeker resmen kimlik değiştirmiş bir şekilde sürekli bize gelip duruyor. Bir de tabii ki bizim vazgeçilmezimiz çay var. Çay. İşte bazen ben zaten tatlı yemiyorum diyen biri günde mesela 10 bardak çay içiyorsa, içtiği her bardağa da 2 şeker atıyorsa, ooo geçmiş olsun. Şeker de ki evet sen beni yemiyorsun ama ben seni ne güzel yiyorum diyor sonra. O yüzden belki de bütün hayatı bir anda değiştirmek gerekmiyor. Şekeri çıkaracağım, hayatımdan atacağım diye. İlk adım çok basit olabilir. Mesela ürünlerin arkasını okumak. Bu da bir şekeri hayatından çıkarmaktır. Paketli ürünlerin arkasını okuyun. Şeker, işte şurup, fruktoz yoksa eğer yiyebilirsiniz. Varsa mesela eleyebilirsiniz. Ürünün arkasını okuduk. Sonra çayımızı bir şeker eksik içtik. 2 şeker, 3 şekerli içiyorsak bir şeker eksik içiyoruz. Sonrasında yapabilirsek, alışırsak tamamen şekersiz denemek. Küçük bir değişiklik gibi görünüyor ama günün sonunda ciddi bir fark yaratabiliyor. Aslında mesele ne? Şeker değil aslında. Bu hikayede benim sevdiğim bir kısım var. Ondan da biraz sonra bahsediyor olacağım. Rafet Erroman şimdi senden sonra diyor.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Eğer 21 gün boyunca bir şey yaparsanız alışkanlık ediniyorsunuz. Ya da 21 gün boyunca bir şey yapmazsanız o şey hayatınızdan kolaylıkla çıkabiliyor. Böyle bir olay var ve ben bu sayede şekeri bırakmıştım. Ve aynı zamanda tırnak yemeyi bırakmıştım. Bunların ikisi de kötü alışkanlık ama ya benim hep kurtulmak istediğim bir alışkanlıktı. 21 gün bunları yapmadım ve sonrasında hayatımdan tamamen çıkarabildim ve şok oldum. Gerçekten bu etkili bir metot. Şeker, neden şeker konusunu konuşuyoruz? Çünkü artık her yerde şekerle karşılaşıyoruz ya. Şöyle bir nokta var. Bir noktadan sonra konu şekerden de çıkıyor yani. Sosyal medyayı azaltayım, spor yapayım, kitap okuyayım. Ne istiyorsanız, aklınıza ne geliyorsa bunu 21 günde yapabilirsiniz. Yani 21 günlük bir toplu yaşam bakımı gibi düşünebiliriz. Çünkü düşünsenize, bazen hani hep vaktim yok diyoruz ya ama telefonumuzda ekran süremize bakıyoruz 4 saat. 4 saat Instagram'da, Facebook'ta takılmışız. Var aslında vaktimiz ama işte önem vermiyoruz. Telefonumuz bir köşede beni karıştırmayın diyor. O yüzden bu 21 gün fikri çok güzel bir bahane olabilir. İlla şekeri bırakmaktan bahsetmiyorum. Mesela 21 gün yürüyebilirsiniz her gün. 21 gün daha erken yatabilirsiniz. Ya da 21 günde sosyal medyayı azaltabilirsiniz. Ya da sigara bırakmak. Bir dinleyicimiz kendi hikayesini anlatmış. Çok önem verdiğim bir hikaye. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Berlin'den Emre diyor ki.
1: Merhabalar Esra, ben Berlin'den Emre. Ben bundan bir sene, iki ay, bir sene, üç ay önce falan sigarayı bıraktım Esra. Ama tabii ki de normal şartlarda değil, elektronik sigara yardımıyla bıraktım. Yani doğal olarak direkt bırakamadım. Çünkü bırakamazdım. Çok denedim, yapamadım. Elektronik sigara sayesinde bıraktım. Bundan yaklaşık 4 gün, 5 gün önce de senin dediğin metotla, yani 21 gün metoduyla elektronik sigarayı bırakmaya çalışıyorum. Yaklaşık işte dediğim gibi 4-5 gün falan oldu. Elim sürekli işte elektronik sigara arıyorum falan filan. O 21 günde o dediğin şeyi araştırdım ben daha önceden. Baktım 21 günde bütün alışkanlıklarını unutabiliyorsun. Bütün şeylerin, hatta bilimsel olarak açıklanmışlığı da vardı yanlış bilmiyorsam.
0: Evet.
1: Aşk acısını da 21 gün içerisinde unutuyormuş insanoğlu. Ben de o 21 gün metodunu deniyorum şimdi. Sigara da deniyorum en azından. Haberin olsun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok güzel. Ben bunu paylaştığın için teşekkür ediyorum. Bu arada değerli dinleyicilerimiz, şunu da söyleyeyim. Sigarayı bırakmak için elektronik sigara içmek hiç doğru bir metot değil, onu söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın burada. Tütün ürünlerinin her türlüsü zararlıdır sağlığımıza. Kesinlikle zararlıdır. Harika bir örnek oldu bu Emre. 21 gün, bakın kulağınıza küpe olsun. Bir şeyden kurtulmak, bırakmak istiyorsanız 21 gün bizim için başlangıç hedefi olsun.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Canın çiğ köfte mi çekti? Çiğ köftenin kralı burada. Finest çiğ köfte. Çiğ köfte wrap, sushi çiğ köfte veya klasik çiğ köfte. İddia ediyoruz. Bremen'in en lezzetli çiğ köftesi bizde. Sen de gel, farkına var. Finest çiğ köfte. Taste it, love it.
1: Bremen'de iki yerde. Wartburgstraße 15 ve U-Bahnstraße 58.
2: Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Hande Yener'le devam ediyoruz. Müthiş bir şarkı. Bu şarkı bence zamansız bir şarkı. Üzerinden yıllar geçti bu şarkı çıkalı. 2000'lerin başlarındaki bir şarkı ama hiç eskimiyor. Kabul etmiyorum. Bu şarkı bu yıl çıkmış gibi. Sen yoluna, ben yoluma.

dönemlerin anlattığı şeyler sanki çok başka şeyler. Bambaşka şeyleri bambaşka şekilde anlatan bir dönem. O zamanki şarkılar, filmler hep bir başka bir duygu barındırıyordu. Ama bugünlere kadar geliyor, görüyor musun? Zaman değişiyor, nesil değişiyor ama bu şarkıların hissiyatı asla değişmiyor. Nesrin Sipahi, Aşkın Kanunu şarkısını söylüyor. Birçok aşk şarkısı var ama işte hepsi kendine has.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Fahrt zur Tankstelle sorgt bei vielen Autofahrern für Ernüchterung. Auch heute am Tag 2 des Tankrabatts kostet Sprit wieder mehr als 2 Euro pro Liter. Laut dem Portal Tankerkönig liegt der Liter Super E10 bundesweit im Durchschnitt bei knapp 2,10 Euro. Diesel ist noch teurer.
2: Immerhin, es tut sich etwas, trösten sich viele Autofahrer. Kaum jemand hat damit gerechnet, dass der Spritpreis dauerhaft unter 2 Euro fällt. Wie gestern für kurze Zeit. Doch dann um 12 Uhr knallten die Preise wieder rauf. Theoretisch könnte der umstrittene Tankrabatt die Preise um rund 17 Cent pro Liter drücken. Aber die Mineralölkonzerne geben die Entlastung eben nicht 1:1 weiter. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Kommt doch noch das Aus für Galeria. Die angeschlagene Warenhauskette hat beim Amtsgericht Düsseldorf erneut Insolvenz beantragt. Die rund 12.000 Beschäftigten müssen nun um ihre Arbeitsplätze bangen. Ob sie Insolvenzgeld erhalten und ob bzw. welche Standorte schließen müssen, ist noch unklar. Der Geschäftsbetrieb der 83 verbliebenen Filialen soll erst einmal weiterlaufen. Ein Herbststurm und starke Regenfälle halten Kreta und zahlreiche Inseln der Ägäis in Atem. Ein Hirte wurde im gebirgigen Hinterland Kretas von den Wassermassen erfasst und ertrank. Touristen kamen bislang nicht zu Schaden, berichten griechische Medien.
3: Das Unwetter hat vielen Touristen auf Kreta den Urlaub vermiest. In Rethymno fielen innerhalb von weniger als 24 Stunden 360 Liter Regen pro Quadratmeter. An der Küste wurden Autos ins Meer gespült, Brücken und Straßen zerstört, die meisten Fähren bleiben heute in den Häfen. In der Ägäis werden Windböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Erst am Montag wird wieder sommerliches Wetter erwartet, sagen Meteorologen. Aus Athen, Takis Zafos.
1: Nach Israel hat jetzt auch erstmals ein hochrangiger emiratischer Regierungsvertreter den Vorfall auf dem Fly-Dubai-Flug von Terrorismus gesprochen. Der Berater des emiratischen Präsidenten Gargash lobte zugleich den Piloten als echten Helden. Der verletzte Kapitän öffnete trotz schwerer Verletzungen die Cockpit-Tür. Passagiere überwältigten den angreifenden Co-Piloten.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Göçük 1 Ekim öğle saatlerinde işçiler çalışırken meydana gelmişti. Göçük altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarıldı. Son 3 işçinin cansız bedenlerine ise bugün ulaşıldı. Soruşturma kapsamında şirketin genel müdürlüğün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada Soma'daki maden ocağındaki göçüğün ardından bugün de Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük'te 51 yaşındaki Muhammed Çelik hayatını kaybetti. Maden ocağının kaçak olduğu tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 4 ilçenin belediye başkanları ve başkan vekilleriyle görüştü. Kabuller Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Erdoğan, Çekmeköy ve Tuzla belediye başkanlarıyla Şile belediye başkan vekili ve Üsküdar belediyesi başkan vekilini kabul etti. Bazı görüşmelerde Gençlik ve Spor Bakanı ile AK Parti yöneticileri de hazır bulundu. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'de konuştu. Özel, Mersin'deki operasyon sırasında çekilen gece kıyafetli görüntülerin yayımlanmasına tepki gösterdi. Özel, vatandaşlara seslendiği konuşmasında görüntülerin servis edilmesini eleştirdi. Özgür Özel, görüntülerdeki kişinin kameraların kapatılmasını istediğini, buna rağmen kaydın haber sitelerine servis edildiğini söyledi. Olayla ilgili Adalet Bakanlığı'na suçlama yönelten Özel, "Allah aileyi sizden korusun" ifadesini kullandı. Değerli futbol severler, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk puanlarını almak için deplasmanda Belçika ile karşılaşıyor. Lijde oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. A Ligi 1. gruptaki ilk 2 maçını kaybeden Türkiye'nin henüz puanı bulunmuyor. Belçika ise 3 puana sahip. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 19 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 19 derece arasında seyredecek. Ilıman ve sisli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Dışarı çıkarken dikkatli olmanızda fayda var. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
6: Zamanların en başarılı genç sanatçılarından biri Semicenk'le devam ediyoruz Paydos Keyfimize. Masal gibi diyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 25 sent. Çeyrek altınsa 208 euro 70 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 41 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

artık sevmeyeceğim şarkısını. Şimdi yapay zeka yorumuyla dinliyoruz. Bu yapay zeka versiyonu o kadar çok dinlendi ki resmen rekorlar kırdı. Listelerde en üst sıralarda yer aldı uzun zaman. Şimdi Turkish Anatolian Flamenco isimli yapay zeka oluşumu artık sevmeyeceğim isimli çok değerli bir şarkımızı yorumluyor. Buyurunuz şimdi sizlerle.

0: Türk.
1: Aleano Nachhilfe.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
3: Teşekkür ederim baba. Aleano Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
4: Aleano Nachhilfe. Brim Pass ile ücretsiz özel ders. Aleano Nachhilfe. Brim ve Demnos'ta her yerde.
5: Galan Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galan Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
6: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
7: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit. Deine Prüfstelle.
8: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Değerli dinleyicilerimiz, yarın Almanya'da resmi tatil 3 Ekim kutlanıyor. Peki neden? Berlin Duvarı'nın

tarih baktığınızda yıkıldığı gün. Ama aynı gün, hani o günü neden kutlamıyoruz resmi olarak? Aynı gün 1938 yılında Nazi pogromlarının da yıl dönümüydü. Bu yüzden de milli bayram olarak 3 Ekim seçildi. Resmi olarak tek devlet olduğu için Almanya o tarihte. 3 Ekim'de birleşme resmileşti. Ve Berlin, Birleşik Almanya'nın başkenti oldu ve o gün milli bayram ilan edildi. Yani duvarın yıkılması kapının açılmasıydı. 3 Ekim'de artık resmen tek ülkeyiz denilen gün oldu. O yüzden 3 Ekim kutlanıyor. 3 Ekim resmi bayram, resmi tatil. Bu yüzden de yarın her yer kapalı olacak. Bunu söyleyelim. İşte alışveriş merkezleri, işte marketler genel olarak kapalı olacak. Belki yaşadığınız şehirde açık olan bazı marketler, alışveriş merkezleri vardır ama bunu kontrol etmek gerekiyor. O yüzden bu bir hatırlatma olsun. Bu akşam belki işte mutfak alışverişi yapmak istersiniz. 2 günlük bir alışveriş yapmak istersiniz. Akşam vakti gerçi kalabalık da olabileceğini göz önünde bulundurunuz. Aman bizden söylemesi. Yani yarın resmi tatil, 3 Ekim önemli bir gün. Bu özel günle alakalı detayları metropolfm.de sitemizden ya da Metropol FM app'inden inceleyebilirsiniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Melek Mosso yıllar önce İstanbul'da Kadıköy sokaklarında flüt çalarak şarkı söyleyen bir müzisyendi. Sonra YouTube'da bu şarkıları söylerken ve flütünü çalarken ki videoları çok beğenildi. Ve şimdi artık çok büyük konser alanlarında kendi konserini veriyor. Albümler çıkarıyor. Çok başarılı bir sanatçı haline geldi. Melek Mosso yıllar affetmez diyor.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bremen'de Birlik Günü kapsamında halk şenliği bugün başlıyor. Belediye Başkanı ve Federal Konsey Başkanı Andreas Bovenschulte şenliği saat 14'te belediye binasıyla Kutsal Meryem Kilisesi arasındaki sahnede açtı. 3 gün boyunca kent merkezi festival alanına dönecek. Yaklaşık şehre 400 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Yarın da Glocke konser salonunda resmi bir tören gerçekleştirilecek. Törende Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Bovenschulte konuşma yapacak. Değerli dinleyenler, Alman Birliği Günü kutlamaları nedeniyle toplu taşıma bugünden başlayarak pazartesi sabahına kadar ücretsiz olacak. Verkehrsbund Bremen Niedersachsen VBE'nin açıklamasına göre uygulama bugün saat 14'te başladı. Pazartesi sabah 3'te sona erecek. VBE bölgesindeki otobüs, tramvay ve bölgesel trenler ücretsiz kullanılabilecek. Efendim, Bremen'de Alman Birliği Günü kutlamaları nedeniyle çok sayıda yolda trafiğe kapatıldı. Osterdeichen, Tifa ve Weserstadion arasındaki bölümü 8 Ekim'e kadar kapalı olacak. Kent merkezindeki kısıtlamalar nedeniyle otobüs ve tramvay güzergahları da değişiyor. Park ve otopark sorunu olacağından ziyaretçilere toplu taşımayı kullanmaları öneriliyor. Değerli dinleyenler, Bremen bugünden 4 Ekim tarihine kadar Almanya'nın Birliği Günü kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Başbakan Friedrich Merz yarın kentteki resmi törenlere katılacak. Merz, anayasal kurumların temsilcileriyle birlikte kentin altın defterini imzalayacak. Daha sonra törenlere katılacak. Program Federal Cumhurbaşkanı'nın resepsiyonuyla devam edecek. Federal hükümette 3 gün boyunca Weserstadion'da bakanlıkların çalışmalarını halka tanıtacak. Hemen hatırlatalım, Birlik Günü nedeniyle cumartesi günü alışveriş yerleri kapalı olacak, resmi tatil havasında geçecek. Mağazalar zinciri Galeria Düsseldorf Yerel Mahkemesi'ne yeniden iflas başvurusunda bulundu. Bu şirketin 2020'den bu yana 4. iflas başvurusu oldu. Galeria bu başvuruyla şirketi istikrara kavuşturmak, daha doğrusu kurtarmak için hukuki zemin arıyor. Mağazalar zincirinde yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor. Gelen bilgilere göre çalışanlar gelişmelerden endişeli. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
3: var. Velet. Roman olur yazsam seni şarkısıyla geçtiğimiz yıllarda inanılmaz bir çıkış yapmıştı. Şimdi ise etkileri devam ediyor. Şimdi sizlerle.

0: kadar gelirim.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Almanya'da eğlence deyince akıllara gelen bir festival var. Oktoberfest. Oktoberfest, ben kaç yıldır burada yaşayan bir gencim, hiç gitmedim, orası ayrı bir konu. Benim çok dikkatimi çeken bir şey olmuş bu yıl. Oktoberfest'te bu yılın en pahalı yemeği belli olmuş. Nedir biliyor musunuz? Yarım kilo havyar. Ne kadar olduğunu söylüyorum. 1850 euro. Ay okuyamadım. 1850 euro ne ya? Ay, doğru mu söylüyorum? Bir yabancılaştım şu an söylerken. Bayağı 1850 euroluk bir havyar. Yanında küçük şeyler var işte, böyle atıştırmalıklar, patates püresi falan da geliyormuş, böyle bir yemek. Ama yani o fiyata yanında istersen araba koy. Hiç cazip değil, böyle bir şey olabilir mi? Yarım kilo fazla dersiniz. 15 gramlık küçük bir porsiyon varmış. 15 grama ne kadar ödediğinizi söylüyorum, 60 euro. 15 gram havyar yiyeceğim diye 60 euro veriyorsun. Kafayı yiyeceğim. Bir de yanına özel bir kaşık, 16 euro. İşte vodkanızı falan alırsanız 450 euro ekliyorlar. Yani masaya bir oturuyorsun, havyar, kaşık, vodka falan derken hep hesap 2000 euroyu falan zaten rahat geçiyor. Ben neden Oktoberfest'e gitmediğimi bir kez daha anladım. Havyar falan ne yapacaksın? Havyar Oktoberfest'e gidip eğlenmelik bir yer değil mi orası? Ben anlamadım, bu kadar para harcayacak bir yer arıyorsanız orası burası mı yani? İnsanların harcayacak bu kadar parası var da biz burada niye bu kadar zamları falan konuşuyoruz o zaman? Varmış milletin parası.

0: Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Ateş yükseliyor. Şehrin en modern Türk mutfağı Ateş Grill ve Restoran sizleri bekliyor. Taze mezeler.

0: her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.
2: Öz

bu saatler Ferdi Baba'nın saatleri olabilir. O kadar yakışıyor ki bu saatlere Ferdi Baba. Ferdi Tayfur'dan müthiş bir şarkı çalıyorum sizler için. Bana da söyle. Bu şarkının bir özelliği var. Biz Metropol FM olarak eski şarkıları tekrar alıp kalitesini, ses kalitesini yükseltip sizler için hazırlıyoruz. Bu şarkıyı da o şekilde yaptık. Biliyorsunuz çok eski yapım bir şarkı olduğu için ses kayıt teknolojisi eski bir teknoloji olduğu için biz yeniledik şimdi bunu. Daha iyi kaliteli bir soundla, kaliteli bir ses kalitesiyle sizlere tekrar sunuyoruz. Şimdi Bana Da Söyle remaster versiyonuyla sizlerle.

Değerli dinleyicilerimiz, eğer yolculuk yapan birisiniz, trenle yolculuk yapan biriyseniz, bir öyle bir hat var ki o tren hattını kapatacaklar ve inanılmaz işimiz zorlaşacak. Berlin'den Hanover. Berlin-Hanover tren hattı var ya, işte o hat 14 ay kapalı kalacak. Tam 14 ay. Cuma sabahı saat 5'ten itibaren hat tamamen yenilenmeye giriyormuş. Uzun mesafe trenleri başka yerlerden olacak, dolaşacak ve tabii ki yollar uzayacak. Berlin-Hanover yolculuğu yaklaşık 80 dakika uzayacak. Bir saatten fazla. Ve Berlin'den Düsseldorf'a gidiyorsanız da yol yaklaşık 5,5 saat sürebilecek. Yani tren hızlı diye trenle gidiyoruz ama işte bu tren hattı tadilata gireceği için 14 ay boyunca dolambaçlı yollardan gidilecek. Berlin-Hanover arası yolculuk yapanlar varsa, Berlin-Düsseldorf'a yolculuk yapacaklar varsa sizlere etkili haberiniz olsun. 14 ay sürecek, hiç bitmeyecek gibi bir şey yani. Bir kez de şu tren yolculukları bir kısa sürsün ya, bir işimize gelsin ya.

Bengü aleyhime dedi. Şimdi öyle bir şarkı geliyor ki. Benim tüylerimi diken diken eden bir şey var bu şarkıda. Mabel Matiz'le Aşkın Nur Yengi'nin düeti bu şarkı. İki Satır Yara isimli şarkı. Mabel Matiz daha küçükken Aşkın Nur Yengi'nin hayranı. Ve Aşkın Nur Yengi nereye gitse, konser verse, o da oraya gidiyor elinde plakla. Plakını da her seferinde Aşkın Nur Yengi'ye imzalatmaya çalışıyor. Öyle bir hayranlık. Ve sonra gün geliyor, hayran olduğu sanatçıyla bir şarkıda buluşup düet yapıyor. İşte böyle bir başarı hikayesi. Şimdi Mabel Matiz, Aşkın Nur Yengi, iki satır yara diyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Wegen steigender Kraftstoffpreise wollen die G7-Staaten mehr Öl auf den Markt bringen. In einem gemeinsamen Schreiben fordern sie, 100 Millionen Barrel Rohöl über 4 Monate freizugeben, so wie im März bereits beschlossen. Die G7 berieten sich zuvor in einer Videoschalte, an der auch Bundeskanzler Merz teilnahm. Zum 4. Mal in nur 6 Jahren hat die Warenhauskette Galeria heute Insolvenz angemeldet. Die 12.000 Beschäftigten stehen vor einer völlig ungewissen Zukunft, kritisierte Verdi-Handelsvorständin Silke Zimmer. Sie spricht von haarsträubenden Managementfehlern.
2: Die Warenhauskette habe nicht mal Gründe für die Insolvenz angegeben, ereifert sich Zimmer. Nachhaltige Investitionen, die die Zukunft der Standorte sichern, habe es in den letzten Jahren jedenfalls nicht gegeben. Die Beschäftigten bräuchten einen Plan und keine Nebelkerzen. Experten sind sich aber sicher, Galeria könnte auch diese Insolvenz und vielleicht noch eine weitere überstehen, mit weniger Filialen und dem richtigen Eigentümer. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Ein Herbststurm und starke Regenfälle halten Kreta und zahlreiche Inseln der Ägäis in Atem. Auf Rhodos wurde eine 58-jährige deutsche Touristin von einem Blitz getroffen und getötet. Ihr Ehemann wurde leicht verletzt.
3: Das Unwetter hat vielen Touristen auf Kreta den Urlaub vermiest. In Rethymno fielen innerhalb von weniger als 24 Stunden 360 Liter Regen pro Quadratmeter. An der Küste wurden Autos ins Meer gespült, Brücken und Straßen zerstört, die meisten Fähren bleiben heute in den Häfen. In der Ägäis werden Windböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Erst am Montag wird wieder sommerliches Wetter erwartet, sagen Meteorologen. Aus Athen, Takis Zafos.
1: Das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit hat begonnen mit einem symbolischen Raketenstart. Ein 17 Meter hoher Nachbau der Ariane-Trägerrakete wurde dabei in den Himmel geschossen. Das war für mich eine Überraschung, sagte Bundesratspräsident und Brems Regierungschef Bovenschulte. 3 Tage lang wird gefeiert. Bis zu 450.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Göçük 1 Ekim öğle saatlerinde işçiler çalışırken meydana gelmişti. Göçük altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarıldı. Son 3 işçinin cansız bedenlerine ise bugün ulaşıldı. Soruşturma kapsamında şirketin genel müdürlüğün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada Soma'daki maden ocağındaki göçüğün ardından bugün de Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük'te 51 yaşındaki Muhammed Çelik hayatını kaybetti. Maden ocağının kaçak olduğu tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 4 ilçenin belediye başkanları ve başkan vekilleriyle görüştü. Kabuller Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Erdoğan, Çekmeköy ve Tuzla belediye başkanlarıyla Şile belediye başkan vekili ve Üsküdar belediyesi başkan vekilini kabul etti. Bazı görüşmelerde Gençlik ve Spor Bakanı ile AK Parti yöneticileri de hazır bulundu. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'de konuştu. Özel, Mersin'deki operasyon sırasında çekilen gece kıyafetli görüntülerin yayımlanmasına tepki gösterdi. Özel, vatandaşlara seslendiği konuşmasında görüntülerin servis edilmesini eleştirdi. Özgür Özel, görüntülerdeki kişinin kameraların kapatılmasını istediğini, buna rağmen kaydın haber sitelerine servis edildiğini söyledi. Olayla ilgili Adalet Bakanlığı'na suçlama yönelten Özel, "Allah aileyi sizden korusun" ifadesini kullandı. Değerli futbol severler, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk puanlarını almak için deplasmanda Belçika ile karşılaşıyor. Lijde oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. A Ligi 1. gruptaki ilk 2 maçını kaybeden Türkiye'nin henüz puanı bulunmuyor. Belçika ise 3 puana sahip. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
2: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 15 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 20 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, ince bir hırka ve şapka yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 25 sent. Çeyrek altınsa 208 euro 70 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 41 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Dedublüman grubu. Bir rock grubu aslında ama öyle bir grup ki bazı enstrümanları öyle bir kullanıyorlar ki, mesela klarnet. Bir klarnetçileri var bu gruba dahil olan Dedublüman grubunda. Ya ciğerimizi dağılıyor. Böyle rock mı olur? Rock dediğimiz şey böyle bir şey değildi benim bildiğim. Yüreğimizi dağılıyor. Bakar mısınız şarkının etkisine? Çözemezsin diyor. Şu klarnete bir bakın.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Bu şarkı çok dinlenen bir şarkı oldu. Neden? TikTok diye bir platform var, sosyal medya platformu. Bu platformda bu şarkıyı çok söyleyen kişi oldu. Öyle ki bir küçük çocuk var. Bu çocuk söyledi, şarkı resmen patladı. Hadise de o çocuğu bir gün konserinde sahneye davet etti. Şimdi Ara Beni ile Hadise sizlerle.

Radyo keyfimize devam ediyoruz. Bir indirim diyorduk ya, akaryakıtta indirim, benzinde falan diyorduk. Ne oldu ona? 1 Ekim'den itibaren yürürlükte olan bir yasa var. Bir indirim, tank rabat yürürlükte. Ama Almanya bu konuda resmen ikiye bölündü. Bugün 1 Ekim'den sonraki hissettiğimiz gün olması gerekiyordu. Şimdi %47, Almanya'daki kişilerin %47'si iyi oldu yazıyor. %46'sı da yok, yanlış diyor. Yani neredeyse tam ortadan ikiye bölünmüş Almanya. Kimisi çok memnun, kimisi diyor ki yo, hiç hissetmedik indirimi. Bir de insanların %74'ü hükümetin enerji fiyatlarını düşürmek için yaptıklarını hala yetersiz buluyormuş. Yani indirim evet geldi ama milletin ruh hali hala şey, doyumsuzluk. Tamam da devamı nerede? Bu kadar mı? Hani bana? Bir de şunu da söyleyelim. İndirimin tamamı pompaya yansırsa 3 ayda ortalama sürücüye 30-40 euro civarı kazanç sağlayabiliyor. Bunu da söyledikleri için herkes bir anda ceplerinin dolmasını, kâra geçmesini bekledi. Böyle bir hevesimiz kursağımızda kaldı gibi hissediyor kimisi. Vallahi bu fiyatlarda hani indirim geldi deyince insan bir heyecanlanıyor. Depomuzu değil de şeyi doldurmak istiyoruz biz. Artık beklentimizi doldurmak istiyoruz lütfen. Bu konuda sizler yaşadığınız yerde nasıl fiyatlar? Sizler yeterli buldunuz mu bu?

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM olarak yaşadığınız şehre dair özel haberleri sizlere taşımaya devam ediyoruz. Bu arada Metropol FM app'imizi indirirseniz anında yaşadığınız şehre dair bütün gelişmeleri oradan takip edebilirsiniz. Ve kesintisiz bizi gittiğiniz her yerde dinleyebilirsiniz. Şimdi ise yerel haberlerimizle sizlerleyiz.
0: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aşörk. Bremen'de Birlik Günü kapsamında halk şenliği bugün başlıyor. Belediye Başkanı ve Federal Konsey Başkanı Andreas Bovenschulte şenliği saat 14'te belediye binasıyla Kutsal Meryem Kilisesi arasındaki sahnede açtı. 3 gün boyunca kent merkezi festival alanına dönecek. Yaklaşık şehre 400 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Yarın da Gluck'e konser salonunda resmi bir tören gerçekleştirilecek. Törende Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Bovenschulte konuşma yapacak. Değerli dinleyenler, Alman Birliği Günü kutlamaları nedeniyle toplu taşıma bugünden başlayarak pazartesi sabahına kadar ücretsiz olacak. Verkehrsbund Bremen Niedersachsen VBE'nin açıklamasına göre uygulama bugün saat 14'te başladı. Pazartesi sabah 3'te sona erecek. VBE bölgesindeki otobüs, tramvay ve bölgesel trenler ücretsiz kullanılabilecek. Efendim, Bremen'de Alman Birliği Günü kutlamaları nedeniyle çok sayıda yolda trafiğe kapatıldı. Osterdeutschen Tifa ve Weser Stadion arasındaki bölümü 8 Ekim'e kadar kapalı olacak. Kent merkezindeki kısıtlamalar nedeniyle otobüs ve tramvay güzergahları da değişiyor. Park ve otopark sorunu olacağından ziyaretçilere toplu taşımayı kullanmaları öneriliyor. Değerli dinleyenler, Bremen bugünden 4 Ekim tarihine kadar Almanya'nın Birliği Günü kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Başbakan Friedrich Merz yarın kentteki resmi törenlere katılacak. Merz anayasal kurumların temsilcileriyle birlikte kentin altın defterini imzalayacak, daha sonra törenlere katılacak. Program Federal Cumhurbaşkanı'nın resepsiyonuyla devam edecek. Federal hükümette 3 gün boyunca Weser Stadion'da bakanlıkların çalışmalarını halka tanıtacak. Hemen hatırlatalım, Birlik Günü nedeniyle cumartesi günü alışveriş yerleri kapalı olacak, resmi tatil havasında geçecek. Mağazalar zinciri Galeria Düsseldorf Yerel Mahkemesi'ne yeniden iflas başvurusunda bulundu. Bu şirketin 2020'den bu yana 4. iflas başvurusu oldu. Galeria bu başvuruyla şirketi istikrara kavuşturmak, daha doğrusu kurtarmak için hukuki zemin arıyor. Mağazalar zincirinde yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor. Gelen bilgilere göre çalışanlar gelişmelerden endişeli. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Ebru Gündeş'le devam ediyoruz Paydos keyfimize. Fırtınalar koparsa kopsun diyor. Böyle bir vurdum duymazlık. Keşke biraz bizde olsa da şu stresimiz bir azalsa. Hafta sonuna giriş yaptık. Öyle bir hafta sonu ki yarın resmi tatil olduğu için her yer kapalı olacak arkadaşlar. Tekrar hatırlatmış olalım. Eğer alışveriş ihtiyacınız varsa hemen şu an son saatler. Tekrar hatırlatma yapmış olalım. Markete gittiğinizde kasadaki uzun kuyruğu gördüğünüzde hiç de şaşırmayınız. Bunu da hatırlatmak isterim.

0: değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken günün sonuna, hatta haftanın sonuna geldik. Şimdi o zaman bir bakalım en önemli gelişmeler neler? Frankfurt stüdyomuzdan Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler.
0: Mesut, yarın özel bir gün. 3 Ekim Almanya'nın yeniden birleşmesi. Neden kutlanıyor? İstersen bir başlayalım bununla.
1: Hemen söyleyelim. Yeniden birleşmenin 36. yılı ve bu yıl birlik günü olarak kutlanıyor. Doğu ve Batı Almanya 3 Ekim 1990'da resmen birleşti. Böylece 40 yılı aşkın bölünmüşlük sona ermiş oldu. Bugün ülkenin tamamında resmi tatil. Onu da hatırlatmış olalım. Kutlamalar Almanya'nın yeniden tek vatan olma duygusunu güçlendirmeyi, birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Uzun süredir de zaten tartışmalı bir konu biliyorsun.
0: Evet, Berlin Duvarı aslında Kasım ayında yıkılmıştı. Şimdi niye kutlama Ekim'de yapılıyor?
1: İşte Almanya'da kafamızı karıştıran sorulardan biri de bu. Berlin Duvarı yıkıldı ama birleşme niçin 3 Ekim'de kutlanıyor deniyor. Aslında tabii ki önce duvar yıkıldı diyelim 9 Kasım'da. Daha sonra bu birliğe giden yolu da açmış oldu. 3 Ekim'e kadar görüşmeler sürdü. Tabii ki iki devlet arasında bir protokol yapılması gerekiyor. Kim ceza alacak, kim almayacak, kim neyi alacak vesaire. Anlaşmalar sonucunda da 3 Ekim'de birleşme resmen ilan edilmiş oldu. O nedenle birleşme günü olarak 3 Ekim kutlanıyor.
0: Peki şimdi Berlin Duvarı'ndan bahsediyoruz ama bu yıl ulusal kutlamaların merkezi Bremen. Neden?
1: Almanya'da böyle bir gelenek oluştu. Federal diyelim eyaletler, hangisi federal eyaletlerde konsey başkanlığını yürütüyorsa o ülke aynı zamanda da Almanya'daki birlik ulusal tatile ya da ulusal kutlamaya ev sahipliği yapıyor. Bu sene de tabii ki Bremen'deydi sıra ve onlar ev sahipliği yapıyor. Ayrıca yarın Cumhurbaşkanı ve Başbakan da kutlamalara resmi olarak katılacaklar. Yani devlet en üst düzeyde kutlamalara katılıyor.
0: Peki bu kutlamalara bizler halk olarak nasıl katılabiliriz? Neler var programlarda?
1: Aslında her eyaletin bazı programları var. Örneğin Berlin'de eyalet temsilcilikleri açık kapı günü yapıyordur. İsteyen gidip beğendiği bir eyaletin kapısını çalabilir. Daha sonra asıl kutlamalar Bremen'de yapılıyor. Orada 4 Ekim'e kadar 3 gün sürecek ücretsiz konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, söyleşiler var. Bir de devlet tamamen Bremen'e gitmiş orada. Orada da kapıları açmış, vatandaşla bir buluşma gerçekleştiriyor. 400 binden fazla ziyaretçi de şehir dışında bekleniyor. Aslında Bremen nüfusu kadar ziyaretçi bekleniyor da diyebiliriz.
0: Peki bu özel gün çerçevesinde başka neler var? Böyle detaylar var mı?
1: Çok önemli iki noktayı da belirtmek isterim bu senin sorun üzerine. O da yarın Bremenliler, yarın değil aslında bugünden başlayarak pazar gününe, pazartesi sabahına kadar toplu taşıma ücretsiz olarak kullanabilecekler toplu taşımayı. Bir de yarın tabii ki tatil, o nedenle genellikle bütün her yer kapalı olacak. Alışveriş yapmak isteyenler cumartesi alışverişini bugünden halletmek durumunda.
0: Gelişmeleri aktardığın için teşekkür ederiz Mesut.
1: Ben de iyi tatiller, iyi kutlamalar.

0: Türk. Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flege Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun, hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flege Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürsten Ali 47 E Bremen.
2: Güne lezzetli bir başlangıç için adresiniz Golden Brunch. Füsun annenin ellerinden günlük poğaça, börek, kurabiye, serpme kahvaltı ve nefis menemen. Her gün 8-17 arası kahvaltı, 35 kişilik aile salonu. Üstelik Metropol FM dinleyicilerine Türk kahvesi ikramımızdır. Golden Brunch, kahvaltının en sıcak adresi.
3: Baudiscount Bremen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Baustoffhandel, jetzt im neuen Standort. Auf 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten wir Qualitätsprodukte zu unfassbar günstigen Preisen. Kommen Sie vorbei auf einen Kaffee. Baudiscount Bremen. Utbremer Straße gegenüber Schmidt und Koch in Walle.
4: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Mahkemelerde bazen davalar erteleniyor ya. Hiç biri uyuduğu için ertelendiğini duydunuz mu? Almanya'da milyonluk bir vergi kaçaklığı davası var, tamam mı? Sonra mahkeme üyesi duruşmada uyudu diye dava baştan başlatıldı. İnanılmaz. Bielefeld Eyalet Mahkemesi'nde 7 kişinin yargılandığı bir dava 23 Eylül'de başlamıştı. Şimdi farklı üyelerle 12 Ekim'de yeniden başlayacak. Yani milyonluk bir dosya. Konu ciddi. Ama sistemi sıfırlayan şey bir kişinin mışıl mışıl uyuması olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi mahkemede uyumayın diye ayrıca kural yazmaya gerek var o zaman sanırım artık. Hani mahkemede uyumuş. Buymuş yani. Artık bu yazdırmaya da gerek olduğunu düşünüyoruz. Evet, oraya kocaman yazın. Lütfen uyumayınız diye. Uyumak yasaktır falan yazın. Vallahi uyku deyince bana bir esneme geldi. Bir şeyler oldu. Ben de davalarımı, kendimle olan davalarımı böyle kestirip baştan başlatabilir miyim acaba? Uyku her şeyin çözümü derlerdi. İnanmazdım. Vallahi bu mahkemeyi de bu şekilde halletmişler kaşla göz arasında.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle, kalmadı şansın.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Montella'nın koltuğu da salıncak gibi sallanıyor harbi harbi. İtalya maçında çok eleştirildi. Kerem kaçırdığı golle. Barış zaten eleştiriliyor durmadan. O da diyor ki elimde olsa Barış'ın ve Kerem'in heykelini dikerdim. Aslında adam haklı. Haklı tabii haklı. Niye diyeceksin? O pozisyonlara Kerem'le Barış kendileri değil de heykelleri girseydi... Top harbiden onlara çarpıp kaleye girerdi ya. 20 metre kalenin üzerinden dışarı çıkmazdı.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM. Benim...

0: erken.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

gördük bu nereden bilir ki. Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konuma duyuyorum gel. Hakkı bir seviyorum seni ben. Severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Dedi konuma duyuyorum gel. Hakkı bir seviyorum seni ben. Severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Işıkları

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oksijen.
2: Atıcı Allah Ergen.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

arts, what's poppin', my G?

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.